İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sana

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

Bir efsane senle beraber olmak ne güzel bir şarkı hanımefendiler, beyefendiler. İbrahim Elden yayında. Kaptan konuşuyor. 35 bin fite çıkmaya hazır mıyız? Ya ben pazartesi günlerini çok seviyorum ya. Bu arada önemli bir gün. Arkadaşlarım az önce uyardılar. Hayırlı kandiller dileklerimizi de iletelim. Şimdi bugün şarkılarımız çok güzel. Güzel de bir yerdeyiz. Holistic Center'dayız. Ataköy'de. Burada gerçekten herkes çok iyi ve mutlu. Haftaya çok güzel başladılar. Ben de yayın yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Avrupa'daki Türklerimize yayın yapıyoruz. Biliyorsunuz ki Avusturya, Almanya, Hollanda,

Holistic Center'da küçücük bir işi var, bir operasyon göz kapaklarında. Bakalım gelen mesajlarla yayınımız devam edecek kıymetli dostlar. Ben Tarkan'la devam edeyim. Başkası olma, kendin ol. Böyle daha çok güzelsin. Ya gel bana sahici sahici ya da anca gidersin güzelim. Acaba İbrahim Elden giderli mi başladı? Ya ben bugün çok giderliyim, yemin ediyorum var ya, alayına gider modundayım. O yüzden benim üstüme bugün hiç gelmeyin. Artı 43-660-130-19-79. Radyonun WhatsApp'ı, Remzi abi geldi. Yayınlar İbo. Teşekkürler. Bu arada Almanya'da, 18'inde Almanya'da olacağım. Almanya'daki dinleyicilerimize de duyuruyu yapalım. Evet, işte mesajlar gelmeye başladı. Şöyle bir, şunu bir düzeltmem lazım ya. Evet, yaşıyoruz.

Tekrardan buradayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, İstanbul, İzmir, Ankara, Türkiye'nin her yerinden bizleri dinleyenlere de bir günaydın diyelim. Düsseldorf, Kübra geldi. Stuttgart'tan Nuray ablam geldi. Southside Piercing. Sevgili Rümeysa, çok teşekkürler. Semra, hoş geldin. Sesli mesajları bugün yayına veremiyoruz. Sadece mesaj yazın lütfen. Dış yayınlarda çok fazla sesli mesaj yayına veremiyorum. Semra Sima geldi. Hoş geldin Semra sanatçımız. Tülay, dövmeli Tülay. Günaydın, guten morgen. Musmutlu bir sabah diliyoruz. Sağ ol güzelim. Senin Özkan buralarda yok. Tülay. Tülay ablamın kaç dövmesi var? Çocuk ya... Abi 20'nin üstünde dövmem var dedin. Çocuğun aklını karıştırdın. Tülay, yemin ediyorum sen de az değilsin ha. Dövmeli Tülay'a da günaydın dileklerimizi iletelim. Emsel geldi. Dün Konya'dan bizleri dinledi. Köyde dinliyor, bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Konya'nın Emine ve sevgili Şerife ile beraber Emsel dinliyor. Selam Elden Bey, nasılsınız? Biz şimdi köye geldik ve seni dinliyoruz demişler. Çok teşekkürler. Kimlerle dinliyorsun? Yine kadro aynı mı? Makarayız biz geldi. Makarayız grubuna hoş geldiniz. Ayşegül. Herkese selam. Tarkan çalıyor demiş. Aynen kuzen. Ezgi Gökçe geldi. Ezgi'cim günaydın canım. Yayındayız ve seni dinliyoruz demişler. Selfiler gelmeye başladı. Ezgi şöyle güzel bir selfie yolladı. Herkesin böyle bir kalbi dursun ya. Acaba güzel selfie'ler gelmeye başladı mı Selin, bak? Ne kadar güzel dinleyicilerim var benim. Görüyorsun değil mi? Ya. İbrahim Elden'in dinleyicileri yeni uyanırken bile beni dinlerler. Baksana şu güzelliğe. Bak Allah'ım, bak şu güzelliğe. Bak bak bak bak. Ya ben çok şanslıyım. Çok güzel dinleyicilerim var ya. Şimdi bu şarkı Çelik'ten Ateşteyim şarkısı, hava çok sıcak ya. Size gelsin. Klimalı ortamda Salim abi geldi. Evin Ajans ailesine selamlar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün kimlerle dinliyorsun? Evin Kast. Hamburg'dan Oya geldi. Oya İstanbul'a geldi. İbrahim seninle görüşmek istiyorum demiş. Acaba benimle bugün görüşmem mi lazım? Ya bugün var ya, enerjim o kadar yüksek ki yemin ediyorum. Hani Oya bugün kesinlikle İbrahim Elden'i görmesi lazım. Vallahi. Bak bu kısmet açan şeker. Bak bir şey söyleyeyim mi, yemin ediyorum. Atina'dan getirdim. Bu şekerden bir tane yiyorsun, kısmetin açılıyor. Nasıl? Ciddi söylüyorum. Papaz büyüsüyle yapıldı. Şimdi yeni bir kız daha kurban olmalı bu yeni aşk. Acaba İbrahim Elden çok mu heyecanlı? Bu çocuk Atina'dan geldikten sonra yürüyüşü mü değişti? Abi bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum Allah'ıma şükürler olsun. Çok güzel, çok kıymetli arkadaşlarım var. 3 dakika sonra bizim Saden'le konuşacağız. Günün sözünü bırakacak. Her gün 10-10'da Saden yayında oluyor. Çok kıymetli solistim, söz yazarı. Ateşteyim ateşte, ateşte aklım gitti bir... Ayşegül, Ezgi, Ecem, sevgili Nida, Sena ve bizim Makarayız Biz grubuna çok selam yollayalım.

0: Acaba Ayşegül hediyesini beğenecek mi bakalım? Benim kuzenim. Tülay çok iyisin ya. Vallahi maşallahım var. Tülay bir selfie atsana, şöyle bir keyfimiz yerine gelsin. Enerjimiz yerine gelsin. Salim abi sen de hoş geldin. Abi sizi seviyorum. Avrupa'daki Türklerimi seviyorum ya. İtalya'da 25'inde İtalya'dayım. 25 Eylül. Nerede benim şeyim ya? Ne çayım var, ne kahvem var. Ya vallahi Selin Hanım ya. Oraya mı gideyim yani? Kahvaltımı da yaptım. Çok teşekkür ediyorum. Selin sen eskiden böyle değildin ya. Parayı buldun yürüyüşünde işte. Patron geldi mi Gülcan Hanım? Ya bizim, ben Gülcan Hanım'ı seviyorum. Ben patroncuyum ya. Ben, acaba ben patron yalakası mıyım? Şuraya koy, şuraya bak. Şöyle kaydı bakalım çayımız nasıl? Buz gibi. Ya Selin sen böyle değildin ya. Şu mikrofonu açsana bir. Günaydın, ne yapıyorsun? Konuş konuş, mikrofona konuş. İyi misin?
1: Günaydın.
0: Mikrofonu tutma. Bırak.
1: Biz iyiyiz. Sen nasılsın? Bugün İbo çok mu tripli acaba yayında?
0: Ben bugün valla öyleyim. Valla bugün kralını tanımam.
1: Bugün İbo özel bir günde galiba. Bugün çok tripli.
0: Valla bugün tripliyim. Tripkolik ya. Hadi bakalım güzel bir şarkı yollayalım.
1: Evet. Nurettin'e gönderelim mi?
0: Gönderelim. Nurettin kim? Nurettin'e
1: özel
0: gönderelim.
1: Biri.
0: Sevgili Nurettin ve onu sevenlere de armağan etmiş olalım. Acaba İbrahim Elden, sence Kamer beni Eylül'de gezdirir mi Viyana'da?
1: Gezdirir.
0: Gezdirir mi?
1: Bence gezdirir.
0: Ama Kamer koç kadını. Koç burcu.
1: Koç burçları bu arada çok eğlencelidir. Çünkü kendim de koç burcu.
0: Ben hiç göremedim vallahi. Bak Kamer'den de göremedim, senden de. Verdiğiniz sözü tutar mısınız?
1: Evet.
0: İşte Kamer tutmuyor. Onun acaba 40'ından sonra değişiyor mu burçlar?
1: Yeni burçlar eklendi biliyorsun. Değişti bazı.
0: Sen mikrofonu
1: burçlar.
0: Niye konuşmuyorsun? Mikrofon orada mı? Ha, biraz yaklaş.
1: Burçlarda değişiklikler oldu biliyorsun. Bence bundan kaynaklı olabilir. Bazı yükselenler, frekanslar değişmiş olabilir.
0: Süpersin. Peki. Teşekkür ediyorum Selin'ciğim. Senin burcun koç muydu?
1: Benim burcum koç.
0: Evet, Holistic Center Klinik ailesinden Selin'le konuştuk. Selin çok güzel böyle karşılamada, içten doğal ve çok samimi. Arkadaşlar ben Viyana'ya geldiğim zaman acaba sevgili Kamer beni trenden alacak mı? Çok önemli günün sorusu. Kamer beni nereleri gezdirecek? Guten Morgen İbom demiş koç kadını. Acaba Kamer 4-6 Eylül'de benimle ilgilenecek mi? Son dakika golü yaparsa ben buradan söyleyeceğim. Kamer gerçekten ilgilenmiyor. Ama geçenleri ki çok büyük telafi yapacağım. Eğer dedi telafi etmezsem adımı değiştireceğim dedi.
2: Biliyorum ah biliyorsun benimle oynama söyledim.
0: Bak selfilerim ne kadar güzel, görüyorsun değil mi? Allah'ıma şükürler olsun, çok sevenim var.
2: Oynama.
0: Baksana güzel kızlarımıza. Dudaklar, burun yapısı, kaş, göz. Bir de terazi kadını yani. Üstüne tanımam. Kamer bir selfie yolla da herkesin keyfi yerine gelsin ya. Cemil ablama da çok teşekkürler ya. İyi ki var valla. Bugün Holistic Center Klinik ailesi Ataköy'deyiz. Bugün yayınımı buradan gerçekleştiriyorum. Bugün çünkü benim bir işim vardı. O yüzden ben de erken geldim. Kaan'ın yanında. Kaan elini tutacağım Kaan'ın. Kanka sen olman lazım dedi. Beni de sabahın köründe dikti buraya valla.
2: Sımsıkı saran. Ateşi gözledim.
0: Acaba bize Kavala kurabiyesi mi getirdi İbrahim Elden demiş. Ali abiye de günaydın. Patron sana bakıyor demiş Ali Süzen. Aynen valla bana bakıyor ya. Korkusa.

Ya Ayşegül çok iyisin ya. Şimdi Ataköy'de çok güzel bir yer yaptım. Gerçekten son günlerde hayal ettiğim en güzel loft dairelerden biri. Ben loft daireleri çok seviyorum. Böyle hemen misafirim geldiği zaman rahat etsin abi. Böyle odası hazır. 4 tane odası var yani. Birisinde uyusun yani. Loft dairemin en güzel özelliklerinden bir tanesi de o. Ayşegül de diyor ki yeni dairene arkadaşları çağırma, teyzeme söylerim seni demiş. Acaba benim kuzenim beni ispiyonluyor mu? Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Bir kahve molasına çıkacağım. Kahve içtikten sonra keyfimiz biraz daha yerinde olsun. Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama, uğurlar olsun benimle. Aynı doktordan çıkmış gibiler değil mi demiş. Aynen sevgili Salim abi. İyi ki varsın. Salim abi bugün iki arkadaşımızı davet etsene ya. Bu arada radyoculuk hayatım 25. yılımı çok güzel bir filmle taçlandıracağım. İbrahim Elden'in Hayatı diye. Çok güzel bir bölüm olacak. Tabii radyoculuğa nasıl başladım, parasız kaldığım günlerde neler yaptım, radyoda zamanım nasıl geçti, dinleyici diyaloglarım, ilk aşkım, son aşkım, evlenme dönemim, hepsini kapsayan muhteşem bir hayatımı anlatan bir kısa film, 45 dakikalık. Bu konuda sponsorum benim çok kıymetli, gerçekten çok değerli. Evet, bu arada 14 geçiyor, 10-10 dedik ama 14 geçiyor, bu da benim hatam. Biraz geç kaldık vallahi ya. Hemen ulaşalım bizim Saden'e. Saden 4 dakika gecikti, kusura bakma. Hemen arayalım ya. Bakalım Saden telefon. 4 dakika geciktik ya, zor açar telefonumu valla. Acaba Saden uyuya mı kaldı?

Anka Premium Event sevgili çok kıymetli sevgili Bircan'ımıza da çok teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Bircan, o da iyi ki var. Bu güzel şarkı kendisine de armağan etmiş olalım. Bircan'cığım nasılsın? Nuray ablam Southside Piercing, ona da bir günaydın diyelim. Çok mesaj var ya, bunların hepsini okuyacağım ama. Günün sözü için selfiler de geldi Tülay'cığımdan. Sabah sabah al sana harika bir selfie demiş. Bak seni İstanbul'da Holistic Center'a da davet ediyorum. Bugün yüz analizi yapacağım. Herkes bana yüzünü yollasın.

Bu arada Türk Hava Yolları ailesi Yeşim Hanım ve tüm arkadaşlarına da çok selam. Atina uçuşun nasıl geçti demiş. Vallahi çok tatlıydı. Atina'ya business uçtum. Business gitmek de çok iyiymiş ya. Zaten ara sıra yapıyorum, kendimi şımartıyorum business'ta ama. Japonya'ya da business gitmiştim. 11 saat gidiş, 13 saat dönüş. Çok teşekkürler. Vallahi Yeşim bana çok değer veriyor. Bana değer veren her insana ben de değer veriyorum. Bak, kadın yönetici. Yani çok önemli bir yönetici ama bana değer veriyor. Bana değer veren insanların hep yanındayım. Ama değer hissetmediğim bir yerde, kendimi değersiz hissettiğim bir yerde bir dakika bile durmam. İstediği kadar önemli yetkiye sahip olsun, umurumda olmaz o insan. O insanlardan da nefret ederim. İstanbul'dan Ayten Tuna geldi. Hoş geldin Ayten. Evet İbo'cum, bugün gerçekten çok tatlısın demiş. Sağ ol. Çiğdem geldi. Ben de seni dinliyorum. Ebru ile birlikte dinliyoruz. Ebru ya, Sibel Can modeli. Ne oldu bizim sevgili Saden? Saden aradık az önce, açmadı. Artık bağlantılarımızda da benim bir huyum var böyle. Birkaç dakika geç kalmıştık. Saden de açmayınca programa dahil edecek miyiz bilmiyorum.

0: Saden, tam da senin arkandan konuşuyorduk. Günaydın, hoş geldin.
1: Konuşma, günaydın. İnternette bir sıkıntı olmuş. İnterneti aramışsın ya. O yüzden ben de bekliyorum. Diyorum ki benim unuttu. Ne oluyoruz diyorum.
0: Saden, seni unutur muyum ya? Biliyorsun ya, sen bizim için çok kıymetlisin. Seni de seviyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben iş kadınlarını severim yani. Biliyorsun.
1: Yok, teşekkür ederim. İnternet yüzünden. Yoksa ben var ya, bugüne giriş bile hazırladım. Bir dakika, girişim yapayım mı? Sıfırdan başlayayım mı?
0: Sıfırdan başla.
1: Tamam,
0: Bazen
1: sıfırdan
0: hayata
1: başlıyorum.
0: sıfırdan başlamak lazım.
1: Bir dakika, sıfırdan başlıyorum. Girişim böyle olacaktı benim. Günaydın herkese. Bonjour à tous. Good morning everyone. Good
0: Vay vay vay limoney vay limoney. Ya bu hangi
1: Gördün
0: hangi dil konuştun? Acaba sen bu
1: mü?
0: sabah Pindirix mi içtin? Şekersiz ve
1: Ya
0: glutensiz
1: hayır.
0: sıfır.
1: Bir dakika. Hayır. Ben bugün duydum ki birileri çok atar gider yapıyormuş. Ona buna satışıyormuş. İşte yok, enerjisi yokmuş. Herkesin pili bitikmiş falan filan. O mükemmelmiş. Dedim ki kim mükemmelmiş, bir göstereyim.
0: Çok iyisin ya. Ya Bursa'da mısın şu an?
1: Bursa'dayım,
0: Süpersin. Saden çok tatlısın. Acaba günün sözünü hep beraber dinleyelim mi? Bakalım pozitif söz. Günün en
1: evet.
0: şu anda 14.204 kişi şu an seni dinliyor. Anlık raporlamada harita üzerinde. En çok
1: Tamam,
0: yoğun
1: tamam.
0: dinleyen ülke Almanya'ymış. Aa, benim Avusturya'yı...
1: Tamam.
0: Ne oldu, Avusturya'ya geçmiş Almanya bu sabah?
1: Almanya, guten Morgen diyoruz o zaman.
0: Tamam, hadi bakalım gönder gelsin
1: Tamam.
0: günün pozitif sözünü.
1: Evet. Tamam, geliyor o zaman. Öylesine ziyaret edilir, öylesine kapı da çalınır da, öylesine kalpten gidilmez sevgili.
0: Oo, bir daha yollasana ya, bir daha gönder gelsin.
1: Tamam. Tamam, geliyor. Öylesine ziyaret edilir, öylesine kapı da çalınır da, öylesine kalpten gidilmez sevgili.
0: Vay vay vay vay. Ben bu sözden sonra yemin ederim tansiyonum şu an 21'de. Allah'tan klinikteyim de Volistik Center bir tansiyonuma bakacak şimdi. Bir şey soracağım.
1: Bir
0: Mesela
1: dakika.
0: şimdi Volistik Center klinikte yayınımı yapıyorum, tamam mı, Ataköy'de? İstanbul'a gelince mutlaka gel. Çünkü senin gibi güzelliğine güzellik katanlar, böyle cildini seven, kendini sevenler, kendini şımartmak isteyenler burada oluyor. Ben çünkü kendimi şımartmak için her gün buradayım. Beni kovsalar bacadan
1: Her
0: giriyorum.
1: gün.
0: Gülcan Hanım var, dünya
1: Her
0: tatlısı.
1: gün.
0: Gülcan Hanım gelmeden parfüm kokusu geldi, yemin ediyorum.
1: Vay, çok severim.
0: Acaba Gülcan Hanım
1: Güzel.
0: 300 euroluk parfüm mü kullanıyor?
1: Artık nasılsa bilmiyoruz ama bak, buradan bile kokusu geldi.
0: Vallahi bitirdi beni, yemin ediyorum. Peki Gülcan Hanım'a günün sözünü bir daha söyler misin? Gülcan Hanım çünkü patron
1: Tamam.
0: içimiz.
1: Gülcan Hanım'a özel olsun o zaman. Hadi buradan ona göndereyim.
0: Kızım biraz patronları
1: Öylesin.
0: oynayalım, ha. Ben patroncuyum.
1: Hadi bakalım. Tamam, anlaştık. Öylesine ziyaret edilir, öylesine kapı da çalınır. Öylesine kalpten gidilmez sevgili.
0: Ya nasıl alkışlar, nasıl tatlı. Acaba sen bonus mu kazandın güzelim sabah sabah?
1: Galiba, galiba.
0: Saden.
1: Geliyorum, geliyorum.
0: Sen ayın kaçında İstanbul'dasın?
1: 3 Eylül'de inşallah. Ama senin programını gördüm. Sen 4 Eylül'de uçuyorsun. 3 Eylül'de senin ne kadar vaktin var? Onu anlayamadım,
0: Benim
1: biliyor musun?
0: sana
1: O
0: ayıracak
1: listeyi
0: kadar vaktim var.
1: gördüm.
0: Sen merak etme, ben vakit ayırırım.
1: İyi, peki, çok şükür. Çünkü Viyana'da olacak mısın ya 4'ünde?
0: 4 Eylül
1: Dedim ki ne
0: Viyana'dayım, evet.
1: oluyor?
0: Evet.
1: Evet, ama 3 Eylül gece mi gideceksin? Saat kaçta uçağın var vesaire bilmediğim için aslında seni fırçalamak için bir ara arayacaktım. Bak, iyi denk geldi. Canlı yayında konuşalım
0: O
1: biz
0: zaman
1: bunu.
0: bence canlı yayında konuşmayalım. Sen bunları, tamam
1: Peki.
0: mı? Sen 2 Eylül'de gel. Daha zamanımız rahat
1: Peki,
0: olsun.
1: gelip daha bol bol. Peki, anlaştık.
0: Seni çok öpüyorum. Günün güzel geçsin Saden.
1: Ben de öpüyorum. Dikkat et kendine.
0: Sen de hoşça
1: İyi
0: kal.
1: yayınlar.
0: Sağ ol, bay
1: Bay
0: bay.
1: bay. Bye.

0: Tekrardan buradayım. Şimdi kimler bizi dinliyor? Hemen bir bakalım haritalardan. İbrahim Elden dinleyici haritası. Bu yazılımı yapan bu çocuk gerçekten var ya, çok iyi para kazanması lazım ama benim gibi herhalde hatra mı yapmış bu işi bilmiyorum. Haritalandır. Ya yemin ediyorum bu çocuk var ya, ben patronun yerinde olsam yemin maaşa bağlar. Otur oğlum burada, çayını kahveni iç derim ama gönder gelsin haritalandırma, dinleyici potansiyeli. Evet, Almanya birinci çıktı. Almanya'da şu anda en çok dinleyici potansiyelimiz. Almanya sıralamada Avusturya ikinci ama birazdan Viyana, Salzburg, Linz, Graz, hemen Avusturyalılar, Avusturya'da yaşayan Türklerimiz bence bir atağa geçmesi lazım. Üçüncü sırada da çok enteresan bir ülke var. Beni çok şaşırttı. İtalya var. İtalya 6. sıradaydı bizim dinleyici oranımızda. Şu an 3'e kadar yükselmiş. Teşekkürler. Hollanda'da bir gerilik görüyorum. Hollanda ne oldu? Tatil demesin. Hollanda 14.205 kişi şu anda anlık radyomuzu dinliyor. İşte bu. Ama Hollanda beni çok şaşırttı. Bu neresiymiş? İsveç. 6. sırada. İsveç. Sıralamadaki diğer ülke ve şehir bazlı gidiyor. Bakıyorum Madrid'de dinleyicilerimizin olduğunu. Sonra harita bizi direkt şehirlendirmeye gönderdi. Linz, Graz. Çoğunu da okuyamıyorum. Bilmiyorum ki yani ne Almancam var ne bilmem ne. Yanlış da okumayayım semt isimlerini. Heidelberg, bunu biliyorum. Wenzingen bilmem ne bilmem ne. Bunların hiçbirini bilmiyorum arkadaşlar. Hani Almancam olmadığı için çok özür diliyorum. Bölge bölge, mahalle mahalle. Bizim mesela şimdi Ataköy 7-8-9 kısım. Öyle herhalde buralarda. Çok teşekkürler. Holistic Center Klinik'ten bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. İstanbul Ataköy'de özellikle bugün gerçekten Gülcan Hanım ve ekibini kutluyorum. Çok kıymetli, çok güzel bir alan yapmış ve ben birazdan bir etiket yapacağım. Çok ünlü DJ ve ünlü radyocu Pal FM, Pal Station, Pal Nostalji ve Pal Doğa gibi şirketin direktörü olan Kaan Gökman bugün bir işlem yapacak. Sevgili dostum. Ben niye işlem yapmıyorum Gülcan Hanım ya? Baksana ne kadar tatlı bir çocuk gelmiş burada yayın yapıyor. Allah'ım ya Rabbim, Gülcan Hanım ben ne yapayım? Korkuyorum ama ya şu korkularım. Gülcan Hanım'ı suçuyor ki ben korkuyorum. Yoksa her şey olur yani değil mi? Ya acaba ben bugün çok mu stresliyim? İki gündür beni çok üzüyorlar Gülcan Hanım. Hı? Olur değil mi? Evet ya, çevremi değiştirmem lazım Gülcan Hanım ya. Çevremde iki kişi var, beni çok mutsuz etti. İkisini de hemen engelleyip silip çöp kutusundan bile sileceğim. Geri dönüşümden de sileceğim. Yemin karşıma çıkmasın. Evet ya, arınacağım ya. Ebru göndermiş harika bir selfie. Sence nasıl? Yüzü güzel mi? Vallahi Ebru Samsun'dan bizlere mesaj göndermiş. Samsun Atakum'dan. Allah'ım renkli gözlü, burun... Acaba çok mu güzel bu kız? Tak, el ayağı falan. Kızım maşallah. Ama benim maşallah dediğim 40 gün sonra güm. Şaka şaka. Ebru bence çok güzelsin. Gözler, burun yapısı, çene, dudak, yüz analizinden bugün geçtin. Güzelim, bence sen bu güzellikle İstanbul'a gelme. Cilt analiz makinesini bozar. Güzelliğiyle bozar değil mi Gülcan Hanım? Vallahi. Ooo kalite. O zaman Ebru'yu bekliyoruz. Şeref abi, Selina Otel, Mersin Taşucu. Çok teşekkürler. İbrahim sen ve ekibini ağırlamak istiyoruz demiş. Şeref abi vallahi bizi çağırma, ben gelirim. Bak Gülcan Hanım beni çağırdı. Gel istediğin zaman burada yayın yap. Ben yine geldim. Bir... Değil mi? Ya çok iyisiniz. Vallahi ben var ya aşırı mutlu oluyorum. İçeri bir giriyorum. O kadar böyle herkes, ama tabii ki bu hepsi Gülcan Hanım'dan kaynaklı. O güzel kadroyu, o güzel aileyi kurmanın mutluluğunu yaşıyor. İyi ki varsınız vallahi Gülcan Hanım. Bugün alkışlar sizler için. Vallahi ben aşırı mutlu oldum. İbocuğum sesimi duydum. Hediye Biliş bizi dinliyor mu ya? Numarasının sonu 27 ile biten dinleyicimiz, bir isim alabilir miyim? Eyfel Kulesi fotoğrafıyla. Bir mesaj atmışsınız ama isim alabilir miyim? Viyana FM ailesine çok teşekkürler. Beni de kaydet İbocuğum demiş. Bir isim alabilir miyim lütfen? Mikroplar. Ezgi Gökçe. Ratingleri arttırıyor demiş. Bir isim alabilir miyim? Ezgi'nin arkadaşı kim bu güzellik? Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda radyoya bir mesajlar geliyor, selfiler geliyor. Aşırı güzel. Bugün yüz analizi yapıyoruz. Herkes yüzünü çekip göndersin lütfen. Murat abi yine yüzün 10 numara ama senin bir PRP yaptırman lazım. En güzel gülüşü, ya bir şey söyleyeyim mi? En güzel gülüşü gönderenler arasında bir dinleyicime belki sürpriz yapabilirim. Bir kişiye verelim mi? En güzel gülene veriyoruz. Arkadaşlar, gülüşü en güzel olan, bak Hülya Yazgan geldi, Herbalife Türkiye. Hülya Hanım bir selfie atar mısınız? En güzel gülüşü olan bir dinleyicime, hediye sen de bir selfie at, hediye Bilit sanatçım. Herbalife Türkiye beni Antalya'ya davet etti. 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım Antalya'dayım. Herbalife Türkiye, sevgili Hülya Hanım'ın misafiri olacağım. Teşekkürlerimizi iletelim. Hülya Yazgan, vallahi o kadar güzel şekle besleniyorum ki. Ben de bir zayıflık hissettiniz mi Gülcan Hanım? Dur bakayım şöyle, bir zayıf. Bir şeyler var mı? Biraz gitmiş değil mi? Kilo yoktu ama. Biraz yanlarda biraz şeyler vardı, fazlalıklar. Onlar ufak ufak gidiyor. Ya çok tatlı ya. Yaz dönemi ya, can simidi onlar demiş. Çok iyi ya. İbo... Süper ya. Bu arada dün evlilik teklifi aldım biliyor musun? Theodora'dan Yunan kızımız benimle evlenir misin dedi. Kübra da benimle evlenmek istiyor. O da Düsseldorf'tan 28 yaşında. Kübra Düsseldorf mu? Theodora olmaz mı? Acaba Yunan gelin istemez misin? Yabancı gelin olmaz. Kız çok zengin. Ben biraz para gözüm ya ama Kübra da zengin. Ya bana hangisi böyle... Kimin? Kübra. Kübra'nın hem gönlü zengin hem kendi zengin. Annesi çok zengin. O da diyor ki senden iyi damat mı bulacağım diyor. Ama ben istemiyorum tabii. Almanya'da ben yapamam ya. Almanya ben sadece gezmeye giderim yani. Hiç benlik değil. Annesiyim demiş. Annesiyim. Nurcem ben. Aa, Nurcem Gökçe. Ya Ezgi ve Ecem'in annesi de bizi dinliyor artık. Çok teşekkürler ya. Bir tane... O zaman bize bir selfie yollar mısınız lütfen? Ezgi de yollasın. Bakalım. O zaman Gülcan Hanım, bugün sizden bir şey rica edeceğim. Bir kişiye hediye verdik ya, güzel bakım için falan. Seçimi de siz yapın, olur mu? Ya yani herkes çok güzel ama o güzel selfie atanlar arasında 3 kişiye mi verelim? O zaman bugün kadınlarımızı şımartalım ya. Her şeyin en güzeline layık olan Salim abi, yemin ediyorum tam oflu gibi çıkmışsın ya. Tam oflu ya. Yemin ediyorum 61,5. Değil mi? 61,5 oflu ya. Tam oflu ya. Yemin ediyorum. Ben de kazanabilir miyim demiş. Tüh ya. Kontenjan doldu. Ya evin kas sen bir tanesin. Nasıl? Evet ya, böyle baksana. En güzel gülümseyen dedik. Beni dövecekmiş gibi. Yemin ediyorum ya. Ben çok severim ofluları. Benim diğer arkadaş grubum da öyle. Selfiler gelmeye başladı. Teşekkürlerimizi iletelim. Biz de en güzel gülümseyen biz miyiz demiş. Yani Mersin değil, İstanbul'da olmanız lazım. Güzel gülmüş değil mi? Mutluluklarınız daim olsun o zaman. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şeref abi, seni de kontenjanları alalım ama kazanırsan yazacağım, tamam mı? Çünkü aranızda çekiliş yapmam lazım. Emin ablam geldi. Murat abimiz. Murat abi şansını zorluyor. Evet ya, baksana şu anda. Bak şu anda daha nasıl relax olsun ki bu adam. Hak etti mi? Murat Bey hak etti mi? Murat Erdoğan. Adam var ya, bir şey söyleyeyim mi? Murat abi seni yazıyoruz bak. Bircan da yazmış. Gülcan Hanım'a söyler misiniz en güzel ben değil miyim demiş. Bir bakalım. Ama tek gösterimlik atmayın. Bana atın, normal atın. Tek gösterimlik bir kerelik istemiyorum ben. Nine. Emine ablam teşekkürler. Emine abla bir hakkın var. Ya sen ya kocan. Aile paketi olmaz. Artı 43-660-130-1970. Nuray ablam geldi Stuttgart'tan. Ablan güzel mi demiş. En güzel ya var ya Stuttgart. Abla gelsene şöyle mikrofona konuş ya. Seni zor duyuyorlar. Mikrofon açık şu anda.
1: Bak aynen şunu kaldıralım.
2: Bak hanımefendinin duruşu görüyorsunuz değil mi? Gayet kendinden emin. Net.
0: Nuray Southside Piercing Stuttgart.
2: Gerek yok. Hafif bir tebessüm Mona Lisa. Şahane.
0: Kız hala 20'sinde hala çok güzelsin.
2: Gözleri bile gülüyor ya.
0: Gülüyor değil mi?
2: Kesinlikle öyle.
0: Ya.
2: Ya bir insanın bak zaten en güzel gülüş odur. Sadece dudaklar değil. Bak burnu gülüyor, gözü gülüyor, kaşı gülüyor. Yani yüzü aydınlanıyor. Öyle gülüyor. Yani.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bir şey. Sevgili Gülcan Hanım, Holistic Center'da konuşuyoruz. Holistic Center Klinik ailesine teşekkürler. Şimdi biz bugün yüz analizlerini yorumluyoruz. İşte sevgili Nuray, Southside Piercing, o da Stuttgart'ta. Kendisi iş kadını. Ve bir şey soracağım. Nuray ablamı da ekleyelim ya. Ekleyelim. Nuray abla İstanbul'a gelirsen, Holistic Center'da. Gerçi ben ayın 18'de onlara bir paket sunacağım. Öyle yapalım. Ama bir tane de şımartma paketini ekstra ekleyelim. Bak mesela şu kırışık gidericiye bir... Tamam ya, yani, Nuray ablamla ayın 18'inde sevgili Bircan, Nuray, Çiğdem, ondan sonra bizim bir ekibimiz var. Hı-hı. Fatma ve Figen. Kızları ben toplayıp buraya getireyim.
2: Gelsinler, şeref
0: ederim. Hepsine güzel bir size şımartma paketi hazırlayacağım kızlar.
2: Şeref
0: 18'inde onlara ben bir özel bir de fırsat yapacağım. Aşık olacaklar bana. Diyecekler ki İbo sen bizi güzelleştirdin. Ben de sana bir güzellik yapacağım. Holistic Center sevgili Gülcan Hanım. Şimdi isimler gelmeye devam ediyor. Bu arada sesiniz çok güzel geliyor ya.
2: Çok teşekkür ederim. Çok zarif.
0: Sizi şöyle göstereyim.
2: Aa abi. Çekip gitsem
0: bir gün. Holistic Center Klinik'ten canlı yayınımız devam ediyor. Aşkın beni baştan. Şimdi bir şey soracağım. Mesajlara bakıyorum da. Selfiler gelsin bizim makarayız biz grubuna bakın demişler bizim kızlar. Bu ne oldu ya? Dondu dur. Ben
2: bari bir... Şarkı mı
0: çaldı? Yok şarkı çalıyor da. Bunu geçtik Şerif abiyi. Murat abimiz vardı.
2: Çok tatlılar ama ya.
0: Baksana.
2: Gerçekten öyle.
0: Ya Murat abinin çaba.
3: Her tuşa basıyor Murat Bey.
0: Gülcan Hanım bence hak etti.
2: Kesinlikle
0: şu çabası
2: hak,
0: bile bak şu.
2: Hak etti.
0: Ya bir şey söyleyeyim. Yandan dik.
2: Oturarak.
0: Takla atarak.
2: Çok profesyonel.
0: Yemin ediyorum çok profesyonel ya. Dur. Sistem dondu yemin ediyorum. Almanya ön planda bugün. Avusturya'daki dinleyicilerimizle. Nasıl? Mikrofondan ses niye gelmiyor ya?
2: Şöyle mi?
0: Şimdi daha güzel. Ben şimdi size de göstereceğim ekrandan. Tülay'cığım sen de yaz. Tülay. En güzel gülümseyene bugünkü hediyelerimiz olacak. Haberiniz olsun. Ama tek gösterimlik atmayın sevgili arkadaşlar. Emojiler de atmayın. Tek gösterimlik artı 43-660-130-1979. Bu da Tülay. Tülay Hanım çok büyük sağlık problemlerinden geçti. Çok büyük mücadeleler
2: çok
0: verdi.
2: Çok geçmiş olsun.
0: Ondan sonra.
2: Tam bir savaşçı.
0: Evet ya vallahi.
2: O da yaşamın hakkını verenlerden.
0: Bir şey söyleyeyim mi? 20'den fazla dövmesi var. Az değil.
2: Öyle mi?
0: Tabii Özkan buna aşık. Özkan bana her gün diyor. Tülay Hanım'ın kaç dövmesi var? Ben ne bileyim oğlum dedi Tülay Hanım'ın. Tülay da yazdı 20'den fazla dedi. Çocuk çıldırdı. Ay sen baksana kaş, burun yapısı. İstanbul'a gelirsen seni de notlarımızın arasına alıyoruz. Hatta sana da şımartma paketinden bir tane değerlendirebiliriz. Bizim şimdi Ayşegül var. Kızlar bir selfie yollayın bakayım Ayşegül. Sevgili bizi niye görmüyorsun demiş.
2: Böyle kocaman bir gülümseme yok mu ya?
0: Evet ya.
2: Tebessümden ziyade kocaman.
0: Kocaman bir gülümseme.
2: Genellikle tebessümler böyle sosyal alanlarda kullandığımız işte... İçimizdeki kaygı olur, başka bir şey olur, onu maskelemek için kullandığımız şeyler oluyor tebessümler. Hı-hı. Ama kocaman bir gülümsemeyi hak ediyoruz bence.
0: Bence şimdi Ayşegül, sevgili Ezgi, Ecem'in annesi, şöyle bir WhatsApp'ı sizin için açtım. Ayşegül önce sen at, Sonra sevgili Nida atsın. Sonra Sena atsın. Ecem atsın. Ezgi. Zaten Ezgi şu an çıldırtır. Hadi şu an bekliyorum. Az önceki görmedim onları. Bir daha atın. Görmüyor musun diyor. Yukarıda attık. Şu anda atın. Aynısını bir daha yönlendirin. Şu an sadece sizin sayfanız açık. Gülcan Hanım sadece size bakacak şu anda.
2: Evet.
0: Şöyle mikrofondan.
2: Sürekli ben mikrofon şeyini kaçırıyorum.
0: Evet. gönderdiler bak kızlar. Dur.
2: Evet bakalım.
0: Şöyle bir. Evet. Ama gülümseme dedik ya. Hiç gülümsemediniz. Neden?
2: Ama bu böyle şey mesajım. Gül dedin güldük işte.
0: Ezgi'nin annesi ya. Sevgili Nihal Hanım'a, Nihal, dur ne oldu bu gitti ya. Yeşil pasaportu olanlar da bize mesaj atabilir değil mi? Hafta sonu belki onları Viyana'ya götürebilirim. Evet, şöyle bir fotoğraflar alabilir miyim? Ezgi'den gelsin. Artı 43 660 130 19 79. Ayşegül sen de at. Ama çok gülümseyin ya. Abi bakmıyorsun ki demiş. Kızım göndermediniz ki neyine bakacağım? Bütün aşklarıma. Heh göndermişler. Bakalım hemen şöyle. Şimdi internetle alakalı bazen bir gülümseme. Yok. Tam gülmemiş.
2: Hani bakayım.
0: Yok.
2: Tam çok tatlı.
0: Öyle mi?
2: Tabii bak. Şimdi bu gerçek bir gülümseme. Çünkü düşen gülüşü diye bir şey var. Eğer sahte olduğunda gözler ona eşlik etmiyor. Ama bak fotoğrafta görüyoruz. Gözler eşlik ediyor.
0: Öyle yani mi? Bu bak bunu ben göremem mesela. Acaba ben kadınlara yeterince dikkatli bakmıyor muyum? Ben bu, görmemem
2: bu
0: gereken şey.
2: Bu değil. Bu gerçek bir gülüş.
0: Öyle mi? Gerçek. Evet. Notlarımızı aldık. Şanslı listesi arasında. Bu da diğer gülüş.
2: Mahcup bir gülüş.
0: Bu değil mi?
2: Tabii bu gülüş değil.
0: Aa, seksi çok, bir bakış ya. Bu gülüşten daha başka bir şey. Kız bu gözlüklü kim? Sevgili gözlüklü kim? Allah'ım ya Rabbim bakayım.
2: Çok
0: bunlar
2: güzel
0: kim?
2: Bir anlayış.
0: Ha ekiple beraber.
2: Evet.
0: Aman ofisleri de güzelmiş ya. Kesinlikle. Beni çağırsanız. Bu arada bu fotoğrafı kim gönderdi?
2: Ne ofisi acaba?
0: Ha?
2: Ne ofisi?
0: Bu ne ofisi?
2: O arkadaki o karakter ne karakteri?
0: Hangisi?
2: O şey.
0: Şu mu?
2: Evet kedi mi? Değildir
0: yok
2: herhalde.
0: Ya.
2: Çünkü kızım olsa kesin bilirdi.
0: Pikachu mu?
2: Pikachu değil ya. Pikachu sarıydı.
0: Çok güzel ya yemin ediyorum şu anda.
2: Hediye... Acaba bir reklam ofisi falan mı?
0: Şimdi bence birazdan yazacak bizim kızlarımız. Şunlar niye kapanmıyor ya? Evet bu da diğer gülüş.
2: Ya.
0: Ayşegül nasıl? Bu benim yani, kuzenim.
2: Evet. Diyor ki yarım gülüşle ezler geçerim.
0: Öyle mi?
2: İddialı.
0: Bak Amerika'da yaşadı, İngiltere'de, Avrupa'yı gezdi, dünyayı gibi. Bir, acaba bizde ırsi mi akrabalarım? Teyzemin kızı. Nasıl?
2: Global.
0: Güzel kız değil mi?
2: Güzel bir gün.
0: Şanslı mı peki? Şanslı olanlar arasında? Olabilir yani. Ezgi sen de yolla, bizim diğer ekip de yollasın. Ondan sonra Gülcan Hanım da yüz analizi yapıyor. Bugün... Vallahi biraz makara olsun dedik ya. İçerik olsun.
2: İyi ki varsınız.
0: Ya vallahi çok kıymetli.
2: Şahanesiniz.
0: Volistik Center ailesi sevgili Ataköy'de kıymetli dostlar burada.
2: Fotoğraf geldi.
0: Geldi mi?
2: Tabii bak şurada da var.
0: Oo, ben bunları hiç bakamadım ki ya. Şöyle dur tersime geldi. Şunları ya donuyor ben büyütmek zorunda kalıyorum. Çünkü tıklayamıyorum. Heh. Artı 43 660 130 19 79. Murat abi hala zor. Ya da
2: hayır. Güçlerini birleştirmişler.
0: Artık diyor ki karı koca.
2: Şahane bayıldım
0: bir şey
2: maşallah.
0: Nasıl aile?
2: Şahaneler, şiir gibi.
0: Şu an Ürgüp'teler.
2: Öyle mi?
0: Acaba çağıralım mı?
2: Gelsinler.
0: Bak gelirler, çağırsam Murat abim gelir. O da benim gibi.
2: Şeref verirler, gelsinler.
0: Ya. Ablam ya, Emine ablam ve Murat abi. Yemin ediyorum Gülcan Hanım sizi özellikle davet ediyor. Gelin. Bu da bizim az önceki
2: evet.
0: Tülay. Bu gülüşüm evet. Nasıl demiş. Kızım gül biraz dişlerini göster ya. Bir de dövmelerini göster bize.
2: Bence diyor ki yani bir gülersem.
0: Bir gülersem.
2: Bir de çiçeklenirsiniz.
0: Oğlak kadını.
2: Olur. Oğlak mı?
0: Tabii tabii.
2: Ya.
0: Bu var ya gençliğinde az can yakmadı. Boş ver böyle samimi gülüşleri. Ha Ezgi geldi. Baksana bizim kızlar.
2: Bak,
0: söyleyeyim mi?
2: Şuna, bak bu var ya. Böyle tam bak çocuğa bak.
0: Bu mu? Gülüşte, Ezgi mi?
2: Evet. Bu çocuk böyle hani çocuk neşesini görüyorsunuz.
0: Ama Volistik Center'ın çok tanıtımını yapıyor. Sizin haberiniz
2: yok. Bayıldım. Bak çocuk neşesini direkt görüyorsun orada böyle.
0: Alalım Ezgi'yi seçelim
2: evet,
0: mi?
2: Kuş cıvıltıları var gülüşte.
0: Ezgi yani. Olsun cepte ya.
2: Kesinlikle Ezgi.
0: Ezgi seni istiyoruz
2: olalım
0: hayatım.
2: Olalım sensin Ezgi.
0: Tamam Ezgi'yi aldık cebe koyduk. Ezgi kazandı.
2: Kız şiir bir de, gibi gülmüş.
0: Şiir
2: yani.
0: Gibi kız ya kızımız evet. Valla maşallah. Tamam Ezgi Gülcan Hanım dedi ki Ezgi'nin o tatlı gülüşü. Ezgi yaz. Ezgi ilk kazanan olsun.
2: İlk kazanan Ezgi.
0: Tamam ikinciyi seçelim. Çok büyük çaba gösterdim.
2: Murat Bey ikinci.
0: Olsun değil
2: Emine
0: mi?
2: Emine Hanım'la Murat Bey kesin.
0: Emine Hanım da olsun mu? Onlar vazgeçim karı koca.
2: Çünkü İkisi birlikte zaten hediye paketimizin içerisinde yani kadınlara özel ürünler de olduğu için birlikte evlilerdeyim.
0: Evet evli evli.
2: Dolayısıyla birlikte kullanıyoruz.
0: Ya Murat abi dedim ki gel dedim Samsun'a gidelim. Emine ablam beni bırakmaz diyor. Ondan sonra Emine abla ondan sonra dedim beni satıyorsun yani. Yok diyor. Vazgeçemedi biliyor musun? Eşim ne derse o dedi. Yani böyle bir adam.
2: Neden? Çünkü demek ki birlikte güzel vakit geçiriyorlar.
0: Evet ya.
2: Çok güzel bir şey. Yani sen de aralarına girmiyorsun.
0: Gülcan Hanım ben evliyken var ya arkadaşlarım hep çağırıyordu gidiyordum ya.
2: Kim miydin?
0: Yemin
2: o
0: ediyorum.
2: O yüzden şu an evli değilsin bence.
0: O yüzden hatun bıraktı beni yemin ediyorum. Bu da Çiğdem. O da Almanya Stuttgart'ta evet. Şu anda Atakum'da tatile geldi.
2: Gözlere bak şahane.
0: Gözleri çok güzel değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet çok güzel.
0: Hala 20'sinde
2: rujun
0: bu da taş gibi valla.
2: Rujun rengine bayıldım.
0: Vallahi. Rujun rengi çok güzel.
2: Şu saçlardaki özgürlüğe bakar mısın?
0: Çok güzel detay değil mi?
2: Muhteşem.
0: Gözlüğü de güzelmiş.
2: Kesinlikle öyle.
0: Baksana.
2: Tabii gülüş şey
0: gülüşleri.
2: Şahane.
0: Ne kadar güzel.
2: Evet.
0: Kızları da var
2: Gülen
0: dünyası.
2: Gülen yüzünüz hiç solmasın.
0: Amin amin.
2: Çok güzel.
0: 18 Eylül'de Stuttgart'ta size detayları anlatacağım tamam mı kızlar? Size özel bir action yapacağız. Evet Çiğdem'in saçları da güzel. Diğer fotoğraf. Gaza geldi ya Çiğ şey. Ezgi. Ezgi şimdi.
2: Ezgi'ye bak yürü misin?
0: Ezgi ya. Ezgi gelsin ya. Ezgi kazandın tamam da artık. Tribünler oynama.
2: Ya oynayabilir. Ben
0: oynayabilir mi?
2: Zaten.
0: Sevdin mi Ezgi'yi?
2: Bayıldım.
0: Ama bunlar var ya tam teşkilat. Ece var. Ecem ablası. Çok güzel ya. Ablası da güzel. Kendi de güzel. Murat abi ve Emine abla okey. Volistik Center ailesine. Gülcan Hanım özel davetli ve misafirisiniz. Ezgi de ikinci. Bir kişi daha alalım.
2: Tabii ki.
0: Son bir kişi daha kalsın. Tabii. Bir şarkı molası verelim ama siz fotoğraflarınızı atın. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Figen geldi. Figen de ben de varım bu piyasada diyor. Stuttgart.
2: Ben de varım masada diyor.
0: Masada ben de varım. Gözlüklerini yesinler senin. Burun, çene yapısı Allah'ım.
2: Ya.
0: O da kurda şu anda. Kuru biliyorsunuz değil mi ne olduğunu? Kurda Almanya'da belirli bir sağlık testleri yapıyorlar. Moral olsun diye bazı rahatsızlıkları olan kişiler. 2 ay işte 3 hafta gibi Figen'de kur davetlisi Stuttgart'ı Alman devleti tarafından. Bakalım Allah sağlığını kavuştursun.
2: Ben amin. Çok geçmiş olsun. Figen Hanım'ın biraz daha gülüşü, biraz daha içten bir gülüş istiyoruz.
0: Figen bir tane daha gülsene güzel.
2: Çünkü şöyle bir şey var. Bir araştırma yapılıyor. İnsanların bedeni, postürü, yüzü nasıl şekil alırsa ruhu ve düşünceleri de ona göre biçimlenir.
0: Gülmesi lazım değil mi?
2: Gülmeniz lazım.
0: Figen bir tane daha gülüşle atsana güzelim bize. Erdinç abi geldi bak Erdinç abimin de oteli var. Erdinç abi iyi ki varsın Kapadokya'ya davet ediyor. Oo. Bak o da bizi diyor ki Gülcan Hanım ve kıymetli eşi ailesini Kapadokya'ya bize davet edin. Daha ne yapsınlar?
2: Çok teşekkür ederim.
0: Hep siz
2: çok
0: mi
2: zarifsiniz.
0: Şımartacaksınız yani bak. Ama benim dinleyicilerim...
2: Çok teşekkür ederim.
0: Gülcan Hanım ben niye şanslıyım biliyor musunuz? Sizin gibi çok kıymetli iş yapan insanlarla bakın Erdinç Bey'in oteli var, Murat Bey'in oteli var. Ondan sonra dostlarımızın işte özel jetleri olan benim dinleyicim de zengin. Ya yemin
2: ediyorum.
0: Çok şanslı. Yemin ediyorum. Minza'nın dinleyicisi de zengin olur mu ya? Çok zengin dinleyicilerim var ya. Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu kitleyi kolay olmadı. Ben çok çalıştım ya. şu kitleyi oluşturmak için çok çaba gösterdim. İlkten bana güldüler. Çok para harcadım zamanında. Vallahi bak kendi cebimden gittim, para ödedim. İşte Viyana'ya gittim. Oraya

0: Yani oraya verirken.
1: Şimdi 16 Eylül'de Simge Sağın'la beraberiz Kapadokya'da. Kapadokya'daki dinleyicilerime duyuruyu yapıyorum. 15 Eylül, 17 Eylül İbrahim Elden Kapadokya'da. Çok güzel bir Kapadokya'da etkinliğimiz olacak sevgili dostlar. Haberiniz olsun. 15, Emine abla teşekkür ediyor sana. Çok teşekkürler demiş.
2: Rica ederim.
1: Gülcan Hanım'a.
2: Emine Hanımcığım rica ediyorum. Tadını çıkartın.
1: Tadını çıkartın valla.
2: Sevgiler.
1: Abla ne zaman geliyorsunuz? Sizin geldiğiniz zaman ben Mersin'de olabilirim. Baksana bütün adam ne yapsın? Her kareyi koymuş Gülcan Hanım. Bütün karelerden atmış.
2: Muhteşemler maşallah diyorum.
1: Bak ama sizin bir kelimenizle bir gülüş istediniz. Size onlarca gülüş geldi.
2: Evet,
1: i̇şte hayat...
2: Hayatlara da yani böyle gülüşlerle güzelleşsin.
1: Çünkü bakın ne kadar güzel. Aslında Gülcan Hanım bugün sizin için çok kıymetli bir şey yaptı biliyor musunuz? Gülüşlerinizi güzel... Bak Figen yollamış.
2: Ya
1: baksana.
2: Figenciğim kesinlikle kazananımız.
1: Figen İstanbul'a gelince o Stuttgart'ta şu an.
2: Stuttgart'ta gönderemez miyiz?
1: Stuttgart'a gönderemeyiz çünkü ben gideceğim ama sizin o şeyler biraz
2: gitmez.
1: Uçakta
2: biraz
1: zor olur. 100 emelin üstü değil mi?
2: Evet tabii ki üstü.
1: Ben de bagaj veremiyorum çünkü bagaj hakkım dolu. Ne götürüyorsan
2: burada. Ne götürüyorsan artık.
1: Ya. Ama şöyle bir şey yaparız. Figen zaten İstanbul'a gelecek. Geldiği zaman da bence notumuzu alalım Figen. Geldiğiniz zaman zaten onların şımartma paketi özel finans yapacağız onlara.
2: Evet bekliyorum.
1: Onlara özel bir paket. Aa bu arada bizim kızlarımız da burada. Bunlar da sabahtan beri bana mesaj atmış ya. Bizi niye söylemiyorsun İbo? Sen Nida'nın güzelliğini görmedin bak. Bu da bizim Ezgi çıldırmış.
2: Ezgi var ya şahanesin.
1: Ezgi.
2: Gel acil enerjine ihtiyacım var.
1: Ezgi daha çok küçük 25 yaşında.
2: Çok tatlı.
1: Tatlı ya.
2: Enerjisi için gelsin.
1: Enerjisi için. Ama bu kombinle gel.
2: Gelsin. Nasıl istiyorsa öyle gelsin. Ama bakar mısın?
1: Çok, çok tatlı değil mi? Kombini de güzel. Bizim tatlı. Prensesimiz ya. Ben onu diyorum ki benim kankam o ya. Vallahi ben çok seviyorum Ezgi'yi. Bahtı da güzel olsun inşallah. İşte böyle güzel kızlar gidiyor. Nerede bir negatif çocuk varsa inşallah yoktur öyle bir çocuk hayatında.
2: Evet.
1: Öyle seviyorlar biliyorsun.
2: Genelleme yapmayalım.
1: Yapmayalım mı?
2: Yapmayalım.
1: Gülcan Hanım kızıyor bana.
2: Genelleme yapmayalım.
1: Genelleme yapma diyor. Keyfine bak. Tamam.
2: Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın. Çünkü bir insanın cehennemi başka bir insandır her zaman. Dolayısıyla iyi insanlarla karşılaşalım.
1: Teşekkürler diyor Figen. Teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel vallahi. Ya o kadar tatlısınız ki ben yetişemiyorum. Bir çay kahve molasına çıkacağım. Bir Pindirings içeyim. Kendime geleyim. Sponsorumu da unutmayayım. Pindirings şekersiz ve glutensiz. Muhteşem bir içecek. Viyana'da tüm marketlerde bulabilirsiniz. Pindirings soğuk için. Volistik Center Klinik yayınımızı bugün Volistik Center'dan yapıyoruz. Lütfen göz atın Instagram'dan da Volistik Center Klinik ve biz bugün Gülcan Hanım özel davetisi. Acaba yarın Uğur Arslan'ı tanıyor musunuz? Çok başarılı sunucu ve oyuncu Uğur Arslan.
2: Evet.
1: O da bizi dinliyor şu anda Uğur abi.
2: Öyle mi? Selamlar.
1: Kıymetli kızı.
2: Karagümrük şiiri
1: evet.
2: Var. Şahanedir.
1: özellikle yarın ben dedim ki Gülcan Hanım bana dedi ki İbrahim burası senin yerin kendi. Ben de dedim ki madem burası benim kendi yerim acaba ben yarın da mı burada yayın yapsam?
2: Evet.
1: Vallahi.
2: Kesinlikle.
1: Çarşamba günü de yapsam olur mu?
2: Olur.
1: Sunucu arkadaşım gelecek Didem.
2: Olur.
1: Güzel kızımız da gelecek. Sonra giderim zaten yokum artık.
2: Aa niye tabii yurt dışına gideceksin.
1: Yurt dışına gideceğim.
2: Doğru.
1: Ben o çarşamba kadar buradayım.
2: Dolu valizinle.
1: Bu cihazımı burada bırakabilir miyim?
2: Tabii ki bırakabilirsin.
1: Tamam. Ya Gülcan Hanım.
2: Gözümüz gibi bakarız.
1: Yok hiç bakmana gerek yok. Kalsın yeter çok. Ya bir şey söyleyeyim. Çok kıymetlisin ya Gülcan Hanım. Vallahi aşırı seviyorum sizi. Gülcan Hanım'ın bir parfümü var. Ben dedim ki kapıdan içeri kesin Gülcan Hanım geldi. Kendi gelmeden kokusu geldi. O derece. Vallahi çok güzel ya. Kamer de çok güzel kadın ya. Bak Kamer geldi.
2: Evet.
1: Benim favorilerim arasında o da. Baksana Allah'ım şu güzelliğe bak. Kız ay parçası valla.
2: Yaşında çok genç.
1: Büyük.
2: Gerçekten mi?
1: 40 var mısın Kamer? Kamer'in çocukları var. Yarın bir gün anneanne olacak. Kız hiç göstermiyorlar değil mi? Ne dert var, ne gam, ne keder.
2: Hayır.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Tam bir koç kadını. Diyor ki İbrahim sen diyor Viyana'ya gel. Seni o kadar güzel ağırlatacağım ki. Tüm Avusturya şahit olsun diyor. Nasıl?
2: Güzel,
1: bana
2: iddialı.
1: Kendi elleriyle yemek
2: çok
1: yapacakmış.
2: Iddialı.
1: Kamer bana kendi elleriyle benim en sevdiğim yemeği yapacakmış. Ben. Sen de gelsene ya. Kamer çok güzel yemekler yapsın. Vallahi Enişteyi de al gel. Sümeyra da geldi, Buse geldi. Çok teşekkürler Fatma.

Bu arada bizim sanatçılarımızdan dinleyenlerimiz varsa bana yazabilir. Hediye Bilic, yeni saate senin şarkınla giriş yapacağım. Birazdan tam 10 geçe Hediye Bilic'in şarkısı yayında olacak.

Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin dört bir yanına ses gitmez mikrofonları bu arada. Hiç istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Tam 20 geçe Volkan Bey'le çok özel bir söyleşi 6 dakika sonra. Bu arada Holistic Center Klinik'te yayınımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yayınlarımız Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, DAB sisteminde Türkiye'de ve ortak yayında. Adana'da yayınınız var mı demiş bir dinleyici. Adana yani var tabii ya. 95.5 olmaz mı? Türkiye'nin her yerindeyiz. Bu arada ben bir Adana doğumluyum, biliyor musunuz? Adana'da Kerimitane Mahallesi'nde dünyaya gelmişim. Geçtiğimiz günlerde doğduğum evi satın aldım diye bir haber çıktı. Evet doğru. Doğduğum evi satın aldım ama zor şartlar altında. 3 kuruşluk ev olmuş 3 milyon. Şaka mı dedim ya, yemin ediyorum. Patronuma çok teşekkürler. Bu konuda bana finans özgürlüğü verdiği için yakışıklı patronuma. 5 patronum var ama hepsinden bir tanesi yakışıklı. O da kim? Tabii ki Ali Bey. Ali Bey. Paranın hepsini o verdi çünkü. Bir hafta reklamını yapmam lazım. Şimdi 5 dakika sonra konuğumuz Volkan Bey'le konuşacağız ama biraz radyodan detaylı bilgiye de sahip olur. Avrupa'nın en çok dinlenen Türk radyosu seçildi. Arda arda aldı 2 ödül. En iyi programcılar ve Almanya'da, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere ve Yunanistan 106.9. Kuzey Kıbrıs 97.0 ve Türkiye'de de ortak yayınlarımız devam ediyor. Taşınabilir sistemi getirdik Türkiye'ye. 2008 yılından beri şu sistemi taşıyorum ama bir türlü kıymetimi bilmeyen tüm patronlarıma sesleniyorum. Artık benim biraz daha kıymetim zamanı geldi, yoksa emekli olup ayrılacağım. Gençlere bırakacağım, onlar da yapamayacak bu işi. Daha iyisini yapanlar var ya. Z kuşağında aralarında iyi olanlar da var. Şimdi dublajdan arkadaşlarımız da varmış bizi dinleyen. Bahçeşehir Dublaj Okulu Yeni Medya Akademi'de. Onlar dedi, hocam seni dinliyoruz şu anda demişler. Sağ olun. Kazanan isimler Ezgi Hanım bugün. Holistic Center'dan muhteşem bir bakım kazandı Ezgi. Murat Bey ve Emine Hanım günü şanslı isimler oldu. Bir kişiye daha vereceğiz. Harika bir bakım. Bir tek ben yaptırmadım hocam. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Gülcan Hanım bugün 3 kişiye hediye verdi yayında. Bir tek bana bir şey yok. Acaba yaptırmam gerekiyor mu bilmiyorum. Yaptırmam da lazım. Osman Bey çok teşekkür ederim Üsküdar'dan. Bu arada bir belediye başkanımız da dinliyormuş arabada şu anda. İsmini söylemeyelim. Sayın Başkanım saygılar sunuyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. 16 Eylül'de sizlerle olacağız. Haberiniz olsun. 5 dakika sonra Volkan Bey alsak olur mu? Tamam. Öyle mi? Yüz analizi mi? Çok iyi ya. Her şey. Çok iyi. Şimdi 16 Eylül'de Simge Sağın'la beraber Kapadokya'da olacağız. Sayın Başkanım iyi yazıklar diliyorum. İbrahim'cim kulağım sende demiş. Çok teşekkürler. Rasim Arı. Sayın Başkan seviliyorsunuz. Bana olan sevginiz, benim de size olan değerim biliyorsunuz çok başka. Sizin en kötü zamanlarınızda da yine yanınızdaydık. Bizi unutmadığınız için teşekkürler. 16 Eylül'de Simge Sağın'la beraber Kapadokya'dayız. Acaba Holistic Center ailesini komple de Kapadokya'ya mı götürsek, bir balon ziyafeti, balon turu? Bak ne güzel, balon turu benden demişler. Ben gidemem yani. Ya şey giderim de. Volkan Bey'le biz gideriz ya. Ya yemin ederim çok iyi. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Holistic Center Kliniğin enerjisi bugün çok iyi. Bence Gülcan Hanım ve kıymetli hocalarımız, ben hepsini ayrı ayrı seviyorum. Bu aileyi gerçek anlamda çok seviyorum. Hani yüzü burada değil. Ben biraz patroncuyum. Patronları çok seviyorum. Ama benim bizde ırsi, bir abim de çok öyle. Bizde ailede ırsi. Patronlar olan düşkünlüğümüz. Patronlar bizim gibi yöneticileri de seviyor ama. Şimdi radyoda yıllardır tabii ki birçok radyoda yöneticilik de yaptım. Ama son günlerde de işte iki tane önemli markanın da reklam sesi olduk. Eylül'de başlıyor. Jelibon markası, çocukların o renkli altın ayıcıklı, artık bundan sonra tam 5 yıl boyunca yine benle sözleşme yaptı Almanlar. İyi ki varsınız. G kasayı aldık ya, biraz borçlandım Gülcan Hanım. Vallahi borcum çok, yemeyeyim bunları ödemem lazım. Adamlar tam... Adamlar tam bana, hani tabii ismini söylemeyeyim marka, şimdi bu sefer dinlerler. Yaklaşık 15 yıldır markanın sesiyim. 15 yıldır. Dedim artık bana bir G kasa alın ya. Bu reklamda çok büyük paralar kazanıyorsunuz. Beni borçlandırdılar. Tam 5 yıl boyunca bedelsiz seslendirme yapacağım. Nasıl? 15 yıl.
Peki bir şarkı molası verelim. Şimdi Hediye Bilic, sonrasında Volkan Bey'le konuğumuz. Çok kıymetli, bakalım. Hediye Bilic'in şarkısını bir dinletelim şöyle. Hediye Bilic, Bodrum'dan Antalya enerjisi, burada mıyız? 7-10 Eylül'de Antalya'da olacağım, Lara'da, bilginiz olsun, haberiniz olsun. Bu cuma günü Manifest konserinde İbrahim El'den İzmir'de olacağım, Manifest kızlarıyla İzmir'deyiz, Kültür Park. 29'unda Ankara'dayım, sonra oradan Kırıkkale'ye geçeceğiz. 30 Ağustos'ta Mersin Erdemli Belediyesi, Sinan Akçıl'la beraberiz. 1-2-3 Eylül İstanbul, 4 Eylül'de Viyana'dayım, 7 Eylül'de Antalya, 11 Eylül'de de Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Kalp doktorlarıyla, Allah'ım kalbime bir baksınlar. 12 Eylül'de Anima'dayız, Ataköy Marina'da. Orada da bekliyoruz sizi. 16'sında Simge'yleyiz, 18'inde Almanya, 25 İtalya Rimini, Faruk'un yeni otelin açılışı. Adam bütün parayı otele yatırmış, detayları konuşacağız.

0: Hocamı daha fazla bekletmeyelim. Kıymetli hocamız, evet, doçent doktor Volkan Demir. Kıymetli hocam, nasılsınız? Teşekkür sanat ederim. Terapistimiz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Aslında planlanmış bir yerde değilim. Voletik Center'a misafir olarak gelmiştim. İbrahim Bey.
0: Bir anda kendinizi radyoda buldunuz.
1: Muhteşem enerjisiyle tuttu kolumu getirdi. Ya, ama çok mutluyum.
0: Hocam hoş geldiniz. Ben hoş rica ettim. Dedim hocam katılır mısınız? Mutlu olup bizi kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. Bekle. Çünkü ben burada hani sizin gibi değerli içten doğal ve samimi hocalarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben hayır alacağım cevap olsaydı davet etmezdim. Sizden o enerjiyi aldım.
1: Hani sizin bu enerjinize hayır demek ne mümkün.
0: Ya ama çok teşekkürler.
1: Bu benlik bir durum değil. Bu sizlik bir durum.
0: Çok kıymetlisin.
1: Bence kimi davet etseniz
0: Kaan
1: koşa
0: abi,
1: koşa
0: duy,
1: gelir.
0: Bak kıymetimi bilmiyor radyo sektörü. Hocam bak ne güzel anlattı. 25 yıldır 19 ödül verdiniz. Teşekkür ediyorum ama hocam bak ne güzel anlattı.
1: Ama çok özür diliyorum araya girdim ama alanın starı olarak tanıdığım Kaan Bey gelmiş.
0: Ya.
1: Daha ne olsun.
0: Kaan abi. Volkan Demir, doçent doktor, sanat terapisti. Hocam alanınızla alakalı dinleyicilerimiz şu anda Avrupa'da ve Türkiye'de sizleri dinleyenler şu anda Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'de ortak yayındayız. Arabalarında dinleyen, ofislerinde dinleyen dinleyicilerimiz var. Bakın az önce Gülcan Hanım yüz analizi, biraz güldük hani yüz analizi derken ve sohbet ettik. Şimdi Avrupa'ya seminerlere gidiyorsunuz.
1: Gidiyoruz evet.
0: Ve özellikle işte Viyana'da gittiniz mi?
1: Gittim evet.
0: Viyana'daki dinleyicilerimiz, Avrupa'daki dinleyicilerimiz en yakın seminerleriniz ya da etkinlikleriniz ya da yaptığımız alanla ilgili biraz detaylı bilgi verebilir misiniz? Şu anda radyo su başına dinleyenlerimize.
1: Tabii. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Ben psikoloji alanında akademisyenim ve dolayısıyla sanatı terapötik bir ortamda daha çok terapötik amaca hizmet eder biçimde kullanıyorum. Hı hı. Nasıl kullanıyoruz? İşte siz de takdir edersiniz ki dinleyiciler de takdir eder. Özellikle zorlayıcı deneyimlerimizi ya da duygularımızı sözel olarak anlatmak bazen hepimiz için zorlayıcı olabiliyor. Dolayısıyla sözel olarak anlatmak yerine ne bileyim bir resimle, fotoğrafla ya da şiirle duygularını zorlayıcı deneyimlerini ifade etmek çoğunlukla herkes için daha kolay olabiliyor. Biz de o yüzden sanatsal materyalleri kullanarak danışanlarımızın duygularını, deneyimlerini aktarmalarını istiyoruz.
0: Süpersiniz hocam. Valla şiir tadında anlatıyorsunuz. O kadar hoşuma gidiyor ki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi ben biraz böyle hani hayatım benim hep pozitif gidiyor hocam. Çok heyecanlı bir hayatım var. Allah nasip etti böyle bir hayat. Ben bazen böyle artık biraz dinlendiğim zaman millet diyor ki bana ya ne derdin var, canın niye sıkkın? Herkes benden böyle mutlu bir ses tonu alıştığı için bir daha eski halime geri dönemeyeceğim mesela. Hani biraz durgun bir halim olmuş olsa herkes diyor ki acaba sorunların mı var? Psikolojik sorunun mu var? İşte şundan mı ayrıldın, bu mu oldu? Hep böyle bir durum var ya, nasıl olacak? Ben nasıl toparlayacağım? Hep mutlu olmak zorunda mıyım hocam?
1: Mutlu olmak zorunda değilsiniz elbette ki. Zorunda olduğumuz şey aslında deneyimlediğimiz duyguyu fark etmek ve bunu dışa vurmak. Hı hı. Çünkü her dışa vurmadığımız duygu ertelenir ve daha sonra patolojik olarak bedenimizde ya da ruhumuzda bir şekilde ortaya çıkar. O yüzden mutlu olmak yerine şimdi ve burada neyi deneyimliyorsak onu dışa vurmak, fark etmek çok daha kıymetlidir.
0: Çok teşekkürler hocam. Mesela şu profile bir bakar mısınız? Şöyle baktığınız zaman mutluluk oranı yüzde kaç sizce?
1: bir oran vermek çok zor.
0: Ya
1: doğru,
0: hocam,
1: bilimsel olarak
0: ya
1: doğru,
0: isim
1: da,
0: vermeyeceğim
1: doğru
0: hocam.
1: Da olmaz ama yüzde yüz gibi görünüyor.
0: Abi çok iyi ya. Hocam yemin ediyorum vallahi çatlak bu arkadaşım ya. Çok tatlı ya. Diyor ki bence benim psikolojim bozuk mu yazmış da hayır niye bozuk olsun hocama sorar mısın?
1: Hiç öyle görünmüyor, mutluluğu da daim oluyor.
0: Daim olsun.
1: Evet.
0: Ay güzelim benim ya vallahi inşallah. Böyle güzel kızlar hep böyle nerede bir sorunlu çocuk varsa onu buluyor ama neyse inşallah. Ayşe Hanım geldi. Ayşe Hanım da çok güzel bir selfie yollamış. Hocama çok selam. Hocam Instagram'dan Işık Kızı ile size nasıl ulaşabilirler? Ben hemen söyleyeyim şöyle sayfamızdan. Doçent doktor Volkan Demir.
1: Volkan Demir.
0: Sevgili dostlar, bugün çok kıymetli hocamla. Hocam seminerler en yakın tarih var mı Avrupa?
1: Şöyle, Avrupa'da yok ama ben her perşembe günü ücretsiz bir şekilde akşamları herkesin katılımına açık seminerler yapıyoruz. Oradan ulaşabilirler, katılabilirler.
0: Ücretsiz mi hocam?
1: Ücret, ücret. Kendilerine yönelik farkındalıklar edinebilirler. Bekleriz herkes.
0: Ne güzel. Hayır, ücretsiz duyunca ben biraz heyecanlanıyorum da. Ücretsiz olan şeyleri çok seviyorum ya. O yüzden dikkatimi çekti. Hayatım benim hep öyle hocam ya. Bana şimdi sponsorlu hayat diyorlar ama çok şükür benim hayatım sponsorlu hocam ya. Uçuşlarım, otelim, yemem, içmem, ağırlanmam, araç geliyor, VIP, loco, business, işte etkinlikler, DJ'ler. Hayatım hep böyle.
1: Az önce duydum doğduğunuz evin satın alınması.
0: Evet ya, patronum aldı, onu ödeyeceğim şimdi. Beni borçlandırdı 50 bin euro. Nasıl ödeyeceğim bilmiyorum valla. Dilim öderiz, Allah yardımcımız olsun.
1: Eder muhakkak, kolaylıklar diliyorum.
0: Hocam ne yapayım ya? Doğduğum evi de diyeceksiniz ne yapacaksın gidip satın alıp da ama belki bir anısı vardır
1: belki
0: bende.
1: Belki o anıları almış oldunuz.
0: Değil mi?
1: Belki buna ihtiyaç duydunuz. Fiziksel olarak orada yaşamaktan ziyade belki çocukluk dönemindeki deneyimlediğiniz duygulara ihtiyaç duydunuz.
0: Gerçekten öyle hocam ya. Hocama çok teşekkür ediyoruz
1: ben
0: demişler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hocam iyi ki varsınız ya.
1: Sağ olun.
0: Her perşembe kaçta hocam?
1: Her perşembe 21'de.
0: Her perşembe 21'de. Evet. Canlı yayınımız nereden oluyordu? Instagram mı?
1: Şey yapıyoruz, bizim gruplarımız var. Instagram'da, bio'da var. Oradan WhatsApp gruplarına dahil oluyorlar. Biz de oradan link atıyoruz.
0: Instagram'dan mı iletişime geçiyorlar ilk adım? Arkadaşlar, her perşembe hocamla 21'de mutlaka hocam ben de katılmak istiyorum.
1: Beklerim.
0: Vallahi çok hoşuma gitti. İçten, doğal ve çok... Orada bütün detaylar var değil mi hocam?
1: Var, var.
0: A'dan Z'ye.
1: Var, var.
0: Evet, evet. Kıymetli dostlar, Instagram'dan da Doçent Doktor... Volkan Demir, kıymetli hocam, akademisyen, çok teşekkür ediyorum. İyi
1: ben
0: ki varsınız, iyi ki katıldınız.
1: İyi
0: beni ki kırmadığınız için de teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Spontane için... oldu ama güzel oldu değil mi hocam?
1: Davetiniz için çok teşekkür ederim, çok kıymetli.
0: Hocam daha sizi bırakmayacağız artık, ara sıra böyle yazacağız
1: her
0: hocam.
1: Her zaman, her zaman.
0: Hocam her zaman değil mi? Ben yaparım. Benim bir uyum var, şimdi beni birisi davet ediyor, her zaman gel, her zaman gidiyorum.
1: Sponsorlu gelirim, hiç merak etme.
0: Teşekkürler sevgili Volkan Demir. Muhteşem bir insan, içten doğal ve hocam akademisyen ve çok gerçekten hoşuma gitti.
1: Çok
0: bir gün böyle özellikle sizi ağırlamak, böyle bir saat konuşmak istiyorum
1: umarım,
0: hocam.
1: Umarım.
0: Olur
1: şöyle,
0: mu?
1: Hatta şöyle yaparız, dinleyicilerimizden resim yapmalarını isteriz ve resimlerini atarlar, paylaşırlar. Biz de yorumlarız.
0: Oo, bu daha kıymetli ya. Süper. Valla ben de çöp adam resmi çizip atacağım hocam. O bile başka bir şey değil mi?
1: Kişilik analizlerini yaparız. Aileye dair algılarını, yorumları, birçok şey yaparız.
0: Hocam süpersiniz ya. Çok
1: sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: Ediyorum. İyi
1: sağ
0: ki varsınız.
1: Sağ olun. Böyle.
0: Çok teşekkürler. Böyle. Volkan Demir, doçent doktor, akademisyen, kıymetli hocam. Her perşembe 21'de canlı canlı konuşalım. Tabii ki benim de çok hoşuma gitti ya. Vallahi. Peki kısa bir şarkı molası. Ben de bir Pindirix içim. Vallahi adamlar bir sürü euro verdi bana. Pindirix'i anlatmadık. Pindirix şekersiz, glutensiz, muhteşem bir içecek. Pindirix soğuk için Viyana'da tüm marketler.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden konuşuyor hafta içi her sabah. Türkiye saatiyle 10'da yayındayız. Ve o bir efsane. Kaan Gökman, DJ Kaan Gökman. Abi çok iyisin sen ya festivalde. Böyle çıldırtıyorsun milleti. Yüz binleri topluyorsun. Gerçekten böyle siz falan paylaşıyorsunuz böyle görüyorum. Ben şimdi MC sunucu olarak hep böyle seninle beraber çok iş yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş yaptık. Özel eventler yaptık. Ama dünkü eventin o partide ben niye yokum?
1: Sen çünkü Atina'da olduğun için olabilir mi?
0: Acaba ben paraya mı gittim? Atina'ya mı gittim? Ama Atina'ya gitmek zorundaydım ya. Çünkü senin orada para yoktu o yüzden. Şaka yapıyorum. Şimdi insanlar para göz sanacaklar beni. Öyleyim ama çok sanmasınlar. Nasılsın Kaan Gökman?
1: İyiyim, sen nasılsın İbrahim? Senin bu mobil radyonu hayranım ben ya.
0: Abi, böyle
1: her yeri kurabiliyorsun değil mi?
0: Abi Japonya'da tek Türk radyocu, Tokyo'ya gittim, sistemi meydana koydum, videolar. Türkçe konuşuyorum, Japonca gidiyor anonsum. Adamlarda öyle bir teknoloji var. Ve ben Nissan ailesine teşekkür ederim. Bana çok değer verdiler. Aldılar beni, götürdüler. Gerçek bir artı oldu mu bilmiyorum satışlarda ama gerçekten beni oradan oraya götürmesi bile güzel bir şey. Ama seninle Kore'ye gitmek istiyorum. Yani 20 Ekim'de Kore'deyim.
1: Hyundai mi götürecek bizi de o zaman herhalde?
0: Ha?
1: Hyundai mi götürecek?
0: Hayır ya, Dilara götürüyor. Dilara da Koreli bir tane kendine eş bulmuş, zengin, güzel. O da dinliyor bizi. Diyor ki Kaan'ı çok severim, dinlerim diyor. Pal Nostalji'de dinliyormuş seni.
1: Çok selam söyleyelim ona da.
0: Dilara da, o da dünya tatlısı bir arkadaşım.
1: Çok etrafım Dilara var benim ya. Gerçekten evet. De. Çok fazla Dilara var yani etrafımda.
0: Acaba azaltmam mı lazım Dilara?
1: Çoğaltalım bence.
0: Öyle bir şey dedik ki yanımda çok Dilara var, azaltayım biraz. Şimdi Dilara benim çok eskiden beri çok sevdiğim bir arkadaşım. Gerçekten çok özel bir Kore ürünleri falan böyle kırışık giderici 20 Ekim'de beraberiz.
1: Zaten onunla. Bu Kore ürünleri çok popüler ya bu aralar değil mi? Kağıt maskeler bir şekilde hani fake mi onlar gerçek mi bilmiyorum ama çok görüyorum böyle. Tabii Instagram'da gördüklerimiz ne kadar doğru. Bayağı yüzlerine bir şey sürüyorlar böyle. Anında temizliyor. Ya yani ben biraz yapay zeka gibi geliyor bana ama şeyde gerçek. De varmış. Gerçekte de varmış bu arada.
0: Bu arada nasıl okunuyor bu? Reşlep diye mi okunuyor bilmiyorum ama Reşlep. Sevgili Dilara yanlışsam düzelt beni.
1: Tabii kadınlar daha bilirler bu iş ama biz erkekler de mesela son dönemlerde biraz böyle estetiğe önem veriyoruz mesela şu anda Volistik'teyiz mesela bir estetik yüzünden geldik buraya.
0: Gerçekten öyle ya. Bu arada nasıl buldun Volistik Center
1: Klinik? Çok iyi. Klinik. Birazdan zaten bende bir göz kapağı düşüklüğüm vardı. Bir de bir kistik lezyonum vardı. İkisini aynı anda çıkartmak için buraya geldim. Zaten hani çok,
0: kanka,
1: çok güzel bir yer burası.
0: Biraz övmen lazım.
1: Tabii yani.
0: Patroniçe burada.
1: Son yıllarda gördüğüm en iyi yerlerden bir tanesi bu arada.
0: Siz çok buradasınız diye söylemiyor ama. Ben olsam söylerim de o adam gerçekçi. Ya gerçekçi
1: çok
0: yani.
1: Çok böyle realist bir adamımdır normalde.
0: Gerçekten. Olumsuzu da söyler.
1: Yani evet.
0: Gerçekten öyle ya.
1: Ya gördüğüm kadarıyla hani en iyi gördüğüm yerlerden bir tanesi burası. Hem
0: süper.
1: Şey çok içeri çok güzel.
0: Ya bu tabii bir reklam değil bu arada. Bilgilendiriyoruz.
1: Evet. Hani herhangi bir değildir.
0: Evet, işbirliği falan yok.
1: Samimiyetim hani meselelerim.
0: İçtenlikle onu da söylememiz lazım. Tabii, hani tabii. Güzellikleri paylaşıyoruz. Peki
1: bir de son zamanlarda o kadar çok böyle merdiven altı bu iş yapan yerler var ki böyle hep görüyoruz Instagram'da böyle kaşı bir tarafı üstte kalmış altı inmiş. Çok böyle estetik faciaları var ama tabii burası çok kaliteli.
0: Güzel,
1: bir
0: süper. Ya tabii senin burada olman bizi çok mutlu etti. Kaan Gökman, Pal Nostalji yayınları kaçta kanka?
1: Yani hafta içi her gün 12.
0: Tam benim yayınım bitiyor çünkü hani kitlem şey
1: İki tane
0: şey
1: radyo
0: olmasın.
1: Yapıyorum ben. Hem Pal FM var hem Pal Nostalji var. Hafta sonunda da Pal Station'da yapıyorum. Pal Nostalji'deki 13-16, 18-20'de Pal FM'de yapıyorum.
0: Süpersin ya.
1: Evet, şöyle bir 90'lar bir de yeni jenerasyon böyle ikisini aynı anda yapıyorum.
0: Ben Kaan abiyi seviyorum. Kaan Gökman yıllardır yani uzun yıllardır tanıştığım çok kıymetli, çok güzel işbirliği de yapıyoruz. Hatta bir eventimiz olacak kendisiyle Almanya'da.
1: Almanya var.
0: Almanya bizi bekliyor. Biz de heyecanlıyız. Almanya enerjisini seviyorum. Çünkü gerçekten bunu söylemek zorundayım. Dinliyorlar da bir de. Şimdi Almanya'da çok dinleniyoruz. Almanya'da Porsche Müzesi'nde çok güzel bana bir alan açacaklar orada. Keşke Porsche hediye etsinler ama G kasam var, gerek yok. Şimdi burada sadece DJ Kaan Gökman DJ'liğiyle benim MC sunucum birleşecek.
1: Çok güzel olacak ya, ben çok heyecanlıyım bu event için.
0: Evet ve bunu da bizim Bircan Hanım yapacak.
1: Bircan Hanım'a çok selam.
0: Bircan Hanım, Anka Premium Event. Çok kıymetli. Beni çok getiriyor. Çok kıymet veriyor. Bence Holistic Center'dan da böyle krem falan götürelim orada. Çok güzel geçsin. Nasıl
1: buranın
0: olur?
1: Böyle çok özel kremleri var değil mi? Patentli böyle özel. Evet, onlardan da.
0: Bakma Gülcan Hanım öyle durdu. Depomuz dolu krem. Hepsini vermemiz lazım. Tabii canım. Özlemiz insan.
1: Ama peki, onu bir tek şarkıya ihtiyacı var böyle. Sinerji falan diye.
0: Evet, süper.
1: Peki, olmadan olmuyor yani malum.
0: Evet, şimdi sevgili Kaan Gökman, acaba Holistic Center'a güzel bir şarkı mı yapmalısın ya?
1: Bilmem, yapalım mı?
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Gülcan Hanım istemez, ben istiyorum.
1: Sinerjiden daha iyi olur bak, o kadar şey.
0: Gülcan Hanım, şimdi siz çok fazla böyle şey yapamadınız ama ben çok önemli bir aranjör. Türkiye'nin en iyi DJ performanslarının bir sunucu.
1: Teşekkür ederim, sağ ol, öyle gördüğün için.
0: Ve öyle bir şarkı yapar ki buraya. Ama yapay zeka her zaman...
1: Yok ya, yapay zeka ben kullanmıyorum çok
0: fazla. Biz de kullanmıyoruz. Yani biz de yoksa yazıyorsun buraya. Gülcan Hanım'a şarkı yap. Gönder. 10 numara. Biz net insanlarız. Bize.
1: Ama ben yapay zekayı anlıyorum ya bu arada. Hani 10 saniye dinleyeyim diyorum yapay zeka.
0: Öyle belli işte. Ben
1: çünkü şarkıların böyle şey kuvvetli değil. Soundları böyle çok dar.
0: Abi,
1: böyle
0: Radyo 45'lik baslar kötü. Radyo 45'lik biliyorsunuz sizin rakip ama gerçekten Türkiye'nin her yerinde yine benim sesimi kullanıyorum. Mesela yapay zekada ama kendime bakıyorum, bu ben miyim diyorum. Yapay zekalı yayınım var. Abi ben de var ya, oradan da bir gelir elde etmek için elimden geleni yapıyorum. Adım çıkmış, her yere saldırmış durumdayım. Tüm tuşlara bastım.
1: Karşı inşaata çağıralım seni. Yani bir şekilde eleman arıyorlar.
0: Ya bu arada işin esprisi bir yana, Kaan Gökman'la Viyana'da çok güzel bir eventimiz de olacak.
1: Ekim ayında yapacağız değil mi onu?
0: Ekim ayında, evet, Allah izin verirse hem Almanya'da hem Viyana'daki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. Radyomuz 10 yaşında. Hadi bakalım Viyana 10. yılını. DJ Performance'da Kaan Gökman, MC sunucu da İbrahim Elden ve Anadolu Efes Pompon Kızları, şimdi Fenerbahçe'nin kızları Tuğba ve ekibi gelecek. 12 tane dansçı kızımızla beraber DJ sensin. Ben de onları koordine edeceğim. Anca koordine edebilirim.
1: 10 tane yani, kolay değil.
0: Müjü var. Çok yani. Koçları, çok güzel arkadaşlar.
1: Bizler birer taneyle idare edemiyoruz, kontrol edemiyoruz. 10 taneyi nasıl kontrol edeceksin?
0: Acaba Holistic Center'a mı çağırsam?
1: Yani evet.
0: Alanımız çok büyük çünkü yani.
1: Geniş bir kitle bekliyor.
0: Geniş bir kitle bekliyor. Tuğba da dinliyor. Tuğba İldiz. Bak Tuğba, bir yüz analizi yapalım. Bir fotoğrafını yolla da Gülcan Hanım. Aa, bu arada Bircan diyor ki Kaan Bey'e çok selam. Kaan böyle yapmış. Sen dedikten sonra her şey istediğimiz gibi olur demiş. Acaba ben şu anda çok mu seviliyorum bak? Bircan Hanım bu. Bircan Hanım'ı engelliyordum az önce, dur.
1: Bircan Hanım, öyle bir yanlış yapılır mı? Bircan Hanım
0: çok evet, güzel değil
1: mi? Evet, çok güzel bir kadınmış gerçekten.
0: Gerçekten Allah. Abi bir şey söyleyeyim mi? Kalitenin adresi.
1: Evet. Kalitenin beysi.
0: Kaan abi, son günlerde bu arada Simge ile 16 Eylül'de Kapadokya'dayız.
1: Evet.
0: Çok güzel. Simge.
1: Ben Simge ile bundan bir 7-8 yıl önce Kahramanmaraş'ta beraber sahneye çıkmıştım. Böyle çok sahnesi keyifli olan bir sanatçıdır. Aynı zamanda da ben sahnede izlediğim kadar birçok sanatçı işimiz gereği de izlemek zorundayız. Onlarla zaman zaman da aynı anda sahneye çıkıyoruz ama Simge'nin performansı bir başkadır yani, gerçekten de.
0: Konya'dan Emsal Hanım, Emine Hanım ve Şerif Hanım, ortam çok iyi. Keşke biz de orada olsaydık. Valla buyurun gelin. Ortam çok güzel. Valla klinik ortamı ama biz bir renklendirdik yani burayı. Erdinç Bey diyor ki Kapadokya... Bak Erdinç abi ne yazmış. Erdinç abinin iki tane oteli var. Çok kıymetli. Ben bak valla mıknatıs gibi çekiyor. Bak bir şey istedim mi ben? Ben şimdi evet. Erdinç abiden iki oda istedim.
1: Şimdi diyordu ki zaten evet. Dedi ki biz Kapadokya'da bir organizasyon mu yapsak acaba? Dedim ki ben o zamandan beri Kapadokya'ya gitmedim İbrahim. Yapalım valla dedim. Daha birkaç gün önce konuştuk. Evet. İstedi, bu geldi.
0: Al işte bak Erdinç abi.
1: Evrene güzel enerji göndermek gerekiyor böyle.
0: Bak benim adım çıkmış işte.
1: Hocam burada gerçi tabii değil mi? İyi enerji göndermek gerekiyor.
0: Volkan hocam bak benim hiç suçum yok. Ben... Hocam ben bir şey istedim mi az önce? Hiç şey istemedim. Bak adam diyor. Ne demiş? Bütün otelim emrinizde. Ben büyük jacuzzi'li odayı istiyorum o zaman. Orası daha pahalı çünkü 600 euro gördüm. Onu istiyorum, siz zahmet. 2 gün kalacağım valla. Keyif yapacağım orada. Hayır benim suçum yok. Diyor ki İbrahim bütün otellerim emrinde diyor. Bak 15-17 Eylül. Nasıl?
1: Süper.
0: Geliyor musun?
1: Evet.
0: Ha bir tane de sana benden.
1: Bu arada 19 Eylül'de ben de Ümraniye Festivali'nde şeyle sahnedeyim, Semih Cenk'le beraber.
0: Semih Cenk'le
1: Ümraniye Millet Bahçesi'nde çok güzel oluyor oradaki organizasyonlar. En son bir 70-80 bin kişi gelmişti. Son 1,5-2 yıldan bir yapamıyorduk ama bu 19 Eylül'de Aynı zamanda Millet Bahçesi'ni bekliyorum.
0: 19 Eylül.
1: Evet, Ümraniye Gençlik Festivali kapsamında.
0: Gençlik Festivali, çok iyi.
1: Semih Cenk ve bir de ben varım. Aynı zamanda da bu hafta sonu Cumartesi günü Gazi Osman Paşa Meydanı'nda yine 30 Ağustos hep beraber kutluyoruz. Yıldız Tilbe ile beraber sahne de olacağım ben de
0: 30
1: orada.
0: 30 Ağustos Yıldız Tilbe, evet. Ve sevgili Kaan Gökman. 19 Eylül Ümraniye Gençlik
1: Millet Bahçesi.
0: O tarihlerde de çok güzel ya. Vallahi tebrik ediyorum.
1: Beklerim dinleyenleri orada, eğer olurlarsa çok mutlu olurum.
0: Bence gelin tanışın, fotoğraf falan. Ben de dediğin tarihlerde 30 Ağustos'ta Mersin'de Sinan Akçıl'la olacağım. 19'unda da Almanya'da Bircan'ın eventinde olacağım. Bu güzel etkinliklerde de beraberiz. Bir kahve içelim mi?
1: İçelim.
0: Bir kahve molası, sonra toparlayalım yayını. Abi sen şekersiz, glutensiz pindiriksi biliyor musun? Viyana'da şekersiz, glutensiz
1: pindirik. Artık İbrahim'in milyon dolarlar olduğunu düşünüyorum yani hesabında. Hep böyle hani fakir mi edebiyatı ters yapıyor.
0: Yok, ben asla.
1: Vardı birkaç milyon doların senin.
0: Yok valla bir şey söyleyeyim.
1: Hepimizi satın alırsın sen.
0: Yok be abi, Selam'da bir tane yer aldık diye lafını yapmayın. C blokta. Bu arada ben var ya, Gülcan Hanım'ın haberi yok. Bu binada benim hayatım geçti. Biliyor musun? Ben o yüzden bu binayı çok seviyorum. Bu binanın 6. katında anılarım var benim. 6. katını tamamı, hatta Gülcan Hanım gibi bize tamamını. Ben öyle küçük yer almıyorum. Tamamını alıyoruz. Patron benim üzerime yaptı. Param
1: yok. Şimdi bu
0: arada
1: benim 10 dakika sonra Wall Street'te burada çok değerli bir hocamın bir operasyonu Murat var. Murat hocamın. Değil mi? Türkiye'nin çok önemli hocalarından bir tanesi bu konuda. O da bir plastik çeyre. Zaten anlatırım ameliyat sonrasındaki görüşlerimi, yaşadıklarımı.
0: Ameliyat sonrasındaki tüm düşüncelerini paylaşıyoruz. Ya çok güzel.
1: Birkaç gün dükkanı kapatıyorum tabii o halde. Hani kosmetik olarak pek iyi görünmeyeceğim için.
0: Yayında olamayacak mısın? Yayında olamayacak mısın?
1: Yayında olamayacağım. Birkaç gün yayın yapmıyorum. Evden yapıyorum daha. Yapıyorum da. Evet.
0: Görsel olarak.
1: Aynen.
0: Süpersin. O zaman birazdan bir fotoğraf çekelim. Son halinde haftaya çekelim, olur mu?
1: Tamam, olur. Evet.
0: Beraber çekelim. Tamam, çok da güzel olur. Son olarak ne söylemek istersin Kaan Gökman dinleyicilerimize? Şu anda ben spontane az önce Volkan hocamı da alırken. Biz de böyle abi, biz rica ederiz. Gelen gelir. Gelmeyen canı sağ olsun. Mikrofonumuz herkese açık. Müzik
1: şu anda
0: konuştuğumuz için.
1: Nereden dilediğinizi bilmiyorum. Belki Kıbrıs'tasınız, belki Almanya'da, belki Avusturya'da. Yani aklınıza ne geliyorsa yapın diyeyim. Hiç böyle çok fazla takmayın ekonomiyi, siyaseti. İçiniz, kendiniz mutlu ol, kalbiniz mutlu olsun, yeterli. Evrene güzel enerji gönderin. Ne kadar çok bir şey isterseniz, yani inanmak başarmanın yarısıdır derler ya, ilk olarak ona inanmanız gerekiyor. Asla bu dönemlerde moralinizi bozmayın. Her şey güzel olacak diyelim ve benden de veda diyelim.
0: Harika bir Gülşen şarkısı. Bu arada Gülşen'in yeni şarkısını nasıl buldun?
1: Beğendim ama böyle itaat yok böyle çok aykırı sözler. Ben kızıyorum böyle hani erkek ve kadın
0: canın sağ olsun ayrımını
1: şey yapan söz şarkılara birazcık böyle kıl alıyorum desem daha iyidir.
0: Gülşen canın sağ olsun. Sonuçta bir yayın yönetmenisin, müzik direktörüsün. O yüzden ben de uzun yıllardır müzik direktörlüğü yapıyorum. Şimdi Gülşen'in canı sağ olsun bir anonsunu sana bıraksam nasıl olur? Avrupa'daki dinleyicilerimize. Hazır mısın DJ Kaan Gökman?
1: Şimdi o kadar çok yapıyorum ki bu anonsu her gün. Göster amcana gider gibi oluyor.
0: Eczaneler. Bir şey söyleyeceğim. Benim için yapıyorsun ya. DJ Kaan tamam. Gökman, hadi beraber yapalım. Hazır mısın?
1: Burası Avrupa'nın en çok dinlenen...
0: Değil öyle değil.
1: Nasıl abi? Ya. Öyle yapıyorum. Biraz şimdi bak.
0: Ha, öyle diyorlar
1: bir
0: da.
1: Bir ürünü iyi pazarlamak gerekiyor, anladın mı? Yani
0: bizim ona ihtiyacımız yok.
1: Ne diyeyim? İbrahim'in radyosunda şimdi Gülşen mi diyeyim? Hangisini diyeyim? Nasıl bir yapayım?
0: Avrupa'da en çok dinlenen radyo olduğumuzu biliyorlar zaten. Başka bir şey söyle.
1: Alçak gönüllüyüz.
0: Ha, biraz peki.
1: Tamam. Peki. Radyodaki.
0: Radyodaki. Viyana FM, Kıbrıs tamam. Türk FM.
1: Burası şu anda... İbrahim FM. Ve... Gülşen, canın sağ olsun. Şimdi sizlerle radyosun sesini açmayı unutmayın.
0: Harikası DJ Kaan Gökman. Hazır mıyız? Ya biz ikimiz yan yana gelince niye böyle oluyoruz ya? Ben bazen böyle... Abi ben var ya, Türkü Radyosu'nda çalıştım. Bir gün parasız kaldık. Abi diyorlar ki Türkü Radyosu'nda çalışır. Benim çalışırım. Abi Kürtçe Radyo'da çalıştım.
1: Yeşilleri göster.
0: Yabancı Radyo'da çalıştım. Ondan sonra işte bir tane bilmem ne... Abi hiçbir şey... Belgesel radyosu çalışırım ben. Dişi aslan avına yavaş yavaş yaklaşır. korktuğu bir şey vardı. Tedirgin olmuştu. Ya bunları bile anons yaptık. Hakikaten o yüzden çalışmadım.
1: Bir dönemde böyle gergedan boynuzu satıyorlardı, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Gergedan boynuz tozu. Aa, böyle gidiyorum yolda falan, bir bakıyordum bir şey gergedan. Tam gergedanı nereden buluyorlardı, boynuzunu rendeliyorlar falan. Tabii fakemiş, onlar sonra öğrendim.
0: Acaba ben hiç yapmadım
1: İbrahim mı? Bilir. İbrahim ne işe yarıyordu?
0: Gülşen, bak Hediye Biliş de dinliyor Bodrum'dan.
1: Ha, çok selam,
0: çok selamı var. Diyor ki Kaan bizim için çok kıymetli. Ona da selam yollayalım. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada sanatçı dostlarımızın yanı sıra da Doğru Holding, Dedaman ailesine, Dedaman Oteller, vay be bizi aldatıyorsun demek ki demiş. Abi öyle bir şey olur mu ya?
1: Hemen çağırdığınızda gelmedik mi Dedaman?
0: Bostancı Dedaman benim için çok kıymetli ve Gayrettepe Dedaman benim için çok kıymetli. Bülent abi öyle bir şey olabilir mi? Arayacağım seni. Levent abi baksana bir sürü mesaj. Vay be kardeşim, demek ki abi seni seviyorum. Bülent abiye Doğru Holding Üsküdar Holding'deki tüm dostlara da sevgilerimizi iletelim. Arabada giderken kulak misafir oldum. Seni çok seviyorum. Kaan'a da selam demiş.
1: Çok selamlar.
0: Hiç çaldın mı orada?
1: Pardon, kimden bahsediyorsun?
0: Bostancı'da, Bostancı Dedaman Otelleri.
1: Yok abi, hiç orada sahneye çıkmadım.
0: Gayrettepe, Konya.
1: Abi adamların Simge Soğan'la beraberdim orada, o güzeldi.
0: Teşekkürlerimizi iletelim. Peki, az sonra tekrardan buradayız. Kazakistan'a davet etmiş, senin numaranı atacağım. DJ Kaan Gökmen. Abi tamam, yayındayım şimdi. İbo'cum şaka yapıyorum, seni çok seviyorum demiş. İyi ki varsın. Teşekkürler. Kaan abi, Levent Doğru ve Bülent Doğru dinliyor. Doğru Holding, Dedaman ailesi Kazakistan'a davet ediyor bizi.
1: Oo, çok seviyorum. Kazakistan, çok da selamlar Dedaman'a. Düşünmeleri bile yeterli, biliyor musun? Yani hani davet etmeleri bile bizim için yeter. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz.
0: İbrahim her zaman bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim Avrupa radyolarının şöyle bir özel var. Türkiye radyolarında yıllarda çalıştım. Bir bardak su, çay anca. Ama Avrupa'da yemin ediyorum kıymet veriyorlar. İnsana kıymet veriyorlar.
1: Burada bizim seninle beraber çıktığımız en büyük organizasyon Antalya Portakal Çiçeği Festivali'ydi değil mi?
0: Adana.
1: Adana, özür dilerim. 1 milyon kişi ben görmüştüm hayatımda.
0: Abi.
1: Elime mikrofon aldım böyle. 1 milyon kişiye bir baktım. Hani ilk kez o kadar
0: ama böyle bir kalabalık şey, nefes alamadık. Evet. Yani böyle bir şey olamaz ya. Bütün Adana
1: evet, 1 milyon kişi sana bakıyor, düşünsene sahnedesin böyle, hayatımın en heyecanlı
0: haberlere de çıkmıştık ya. Evet. Adana yanıyor değil. Adana'daki dinleyicilerimize de selam. Adana'da da 95.5'te yayındayız.
1: Çok Adanalılara güzel. Da selam. Adana'ya da selamlar diyelim.
0: Peki kısa bir şarkı sonra veda için buradayız. Pindirings İbrahim Elden'i sunuyor.

0: Veda zamanı. Bu arada kıymetli dostlar, ben artık gideyim, mesajlarını okuyamadım dinleyicilerim. Ezgi bu arada Gülcan Hanım'a bayılmış. Ezgi diyor ki benim ablam, ona kalpler yolluyorum. 5 tane güzel kız içine siz onu seçtiniz Gülcan Hanım. 4, diğer 4'ü küstü ama. Mesela Ayşegül küsmüş. Ayşegül diyor ki ben diyor bu kadar güzelliğimle diyor katılamadık. Yarışmadan elendin Ayşegül. Ayşegül biraz katıldım diyor. Neyse ya. Biz bugün herkese veremeyiz bedava kızım. Bu dükkan. Şu an bir şey söyleyeceğim. Klinik. Yani biz taş mı yesin yani? Gülcan'ın. Ama diyor ki sizi çok seviyorum. Şaka bir yana çok seviyormuş. Ayşegül, Nida'nın da çok selam var. Kaan abi veda edelim. Hadi veda edelim. İyi ki katıldın ya. Vallahi.
1: İyi ki çağırdın. Teşekkür
0: vallahi.
1: Ederim.
0: Vallahi. Abi ben seni çok sevdiğim için bugün burada yayın yapmak istedim. Az önce Gülcan Hanım'a da aynısını söyledim ama ben biraz politik konuşmak zorundayım. Gülcan Hanım o mikrofondayken onu da aynısını söyledim. Sizin için geldim. Ben senin için geldim abi burada.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eksik olma. Ben de hani burada ilk başta teşekkür ederim Gülcan Bey'e ve buradaki ekip
0: Gülcan
1: arkadaşa.
0: Hanım'a.
1: Gülcan Hanım'a. Şimdi birazdan olacak ya, heyecan var bende.
0: Hiçbir şey olma. Dila dinliyor mu?
1: Dinliyor tabii şu an, dinlemez
0: abi,
1: mi?
0: Abi Dila benim favorim ya. Benim kankam olabilir mi?
1: Olsun tabii.
0: Çok güzel mesela. Bir kadın ya. Vallahi maşallah. İnşallah aynı güzellikte bir tane sevgilim olur. Amin. Çok kıymetli bir...
1: Biz artık aşka inanmıyoruz. Yok öyle bir şey yani.
0: Abi ben aşk adamım. Kendi adına konuş ya. Ben aşksız nefes alamam ya.
1: Kedicik seni.
0: Sevgili dostlar ben artık gidiyorum, veda ediyorum. Beni davet eden, misafir eden Volistik Center'a çok teşekkür ederim. Ben yarın yine buradayım. Çarşamba da buradayım.
1: Öyle mi? Süper.
0: Gülcan Hanım siz bana şu odayı verin ya. Gülcan Hanım şu odayı bana versenize, ne olacak? Burada dururum ben, yayınlarımı buradayım. Ben bakayım.
1: Evet.
0: Burada da rahatım ama. Kanka iyi ki varsın ya. Sen bir...
1: Ben teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. Zaten biz seninle sürekli görüşüyoruz da normal hayatımızda da.
0: Birbirimize övmeyelim mikrofonda.
1: Bu kadar esnaflık yeter diyerek.
0: Teşekkürler. Ben Kaan teşekkür Gökmen ederim. Instagram'dan takip alın lütfen. Kaan Gökmen yazmanız yeterli. Dila Gökmen de benim çok sevdiğim kankam. Kaan'ın kardeşi, benim de kankam ve kardeşim. O yüzden iyi ki var Dila. Onu da çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Mesajlarını okuyamadığım 14 kişi var ama çok üzgünüm. Yarın okusam olur mu? Yarın Uğur Arslan burada olacak. Çok güzel bir kızı var ve kıymetli kardeşim. Yarın bu mikrofonda Uğur Arslan ve sevgili kızı olacak. Ve onun da gerçekten benim için çok değerli. Yeni bir şarkısı çıktı bu arada. Ondan
1: hayırlısı
0: sonra
1: olsun.
0: Cuma günü Manifest kızlarıyla İzmir'de olacağız. Buradan Manifest kızlarına da selam. Cuma günü İzmir Kültür Park'ta olacağız. Bir anda unuttum.
1: Fuarda değil mi? Hı? Fuarda değil mi?
0: Evet, fuar alanında. Evet. Çok da güzel olacak. Orada da MC sunucu olarak olacağım. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Unuttuğum bir şey varsa da çok özür diliyorum artık burada. Aile ortamı. Volistik Center Clinic'e çok teşekkürler vallahi. Ya çok güzel bir ortam. Ali abi diyor ki ben de dinliyorum, patronumuz dedi. Ali abi seni çağırmıyoruz. Gelirsin çünkü. Ali abi şimdi... Arabayla geldi. Yok, altında araba ya. Metro olsaydı zor gelirdi. Gerçi metrobüs daha kolay gelir. Ali abi seni çağırmıyoruz. Patronların. Bir patron yeter burada Gülcan Hanım. İki patrona dayanamam. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Pindirings. Soğuk için. Şekersiz ve glutensiz Pindirings. Viyana'da tüm marketlerde.

Geldim geldim geldim, koşa koşa geldim. Evet, yepyeni bir haftada, yepyeni bir programda ve Viyana FM kavşağında buluşmayı başardık. Başlıyoruz.

Evet efendim, şahane bir hafta sonunun ardından yine yeniden birlikte olmak, mikrofon başında olmak, sizlerle birlikte olmak gerçekten

0: Evet, programımızın iki güzel sponsoruna teşekkürle başlayacağım. Her zaman olduğu gibi 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki programımıza ve radyomuza destek oldular. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili bir gün ve yaşam dilerken %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet, sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra artık rahat rahat başlayabiliriz. Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. Yani her programda söylüyorum ama bu programda bir kere daha söyleyeyim. Mesajlarınızı heyecanla ve merakla bekliyorum. Bir söz olur umut kalpten. Öncelikle kimler bizlerle birlikte, şöyle bir merhaba demek istiyorum. Evet, Cevat bizlerle birlikte, Ayten bizlerle birlikte. Burak, bu güzel Mevlüt Kandiliniz mübarek olsun. Bana mıydı bilmiyorum ama evet, Mevlüt Kandili ile alakalı da biraz sonra böyle bir güzel güzel şeyler söylemeyi hayal ediyorum. Esin bizlerle birlikte. Sevgili Ali ve Ayşe. Ali Ayşe'yi seviyor. Ali ve Ayşe bizlerle birlikte. Sevgili Derya bizlerle birlikte. Erdatlı babacığım bizlerle birlikte.

Evet, şu anda galiba Melih yayında mı yazıyor? Yok. Valla ben varım yayında. Bende bir problem gözükmüyor ama var mı bir problem? Var mı? Erdatlı babacığım, öncelikle merhaba. Şöyle bir radyonu açıp kapatıp açar mısın? Ve sevgili Raşit'cim hoş geldin. Gölgeyi sende paylaştıkça çok... Suat bizlerle birlikte.

0: Evet, takvim yaprağımız 24 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Günlerden pazartesi. Hakikaten de ne acayip bir şey. Ağustos'la bitiyor. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Herkese selamlar, hayırlı kandiller. Hoş geldin Biricik Ayral abla, ne arıyorsun? Sıradaki eser Günay Hanım'a gelsin. Saygılar. Sen ne arıyorsun? Cuma günü neredeydin bakayım? Ne meraklısın Özlem Ayral? Sana ne? Evet ya, bana ne? Merak.
1: Uzansam dizler hüne, zaman niye durdu?
0: Ve günün sözünü paylaşmış sevgili Tamer, her zaman olduğu gibi bizlerle. Bazı yaralar kanamaz. İnsan en çok da kimsenin fark etmediği yerinden kırılır. Ben gülüşümün arkasına bir ömürlük hüzün sakladım. Şimdi kimse bilmez İçimde kaç defa öldüğümü. Kendi kaleminden. Şimdi çok keskin cümleler diyeceksin abla ama böyle işte. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yaşadığımız bazı şeyler hakikaten bize keskin cümleler kurduruyor. Bunu kabul ediyorum. Yani hayatın geneline yaymadığımız sürece problem değil. Çok iyiydi ama. Çok iyiydi.

0: Bakayım
1: Zuhal'cim hoş geldin.
0: Kulak verin dinleyin sevdalı sözlerime. Çatmayar kaşlarını bakayım gözlerine.
1: İngiltere'ye sevgiler selamlar. Özlem abla. Efendim Cevat. Tüm radyo dinleyicilerinin Mehmet Kandili'ni mübarek olsun. Nasılsın? Haftanın ilk gününde iyi yayınlar diliyorum sana demiş. Çok iyiyim ya. Şahane bir hafta sonunun ardından, güzel bir yolculuktan sonra tam olarak Türkiye saatleriyle 13.00'da evimin kapısından içeri girdim. Malumunuz benim yayın yaptığım mikserim arızalı. Şu anda parmağım mikserin üzerinde. Dolayısıyla Allah dua edeydi cihazı açtım. Böyle biraz idare edeceğiz. Hayat idareden ibaret. Hani bir zamanlar elektrik yokmuş, idare lambası varmış ya. Benim de şimdi idare mikserim var. Teşekkür ediyorum Cevat. İyi çalışmalar, iyi dinlemeler.

İstanbul'a, Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Aytencim merhaba. Mevlüt kandilim mübarek olsun ablacığım ve tüm Viyan FM ailemizin kandili mübarek olsun. Bu arada nasılsın? Ya çok iyiyim, çok. Gerçekten. Hele dün var ya, kendimi kaybettim. O kadar güzel bir yerdeydim ki. Hepiniz için dua ettim. Vallahi sizler daha güzel yerler görün inşallah. Yani kalbimden geçenleri kelimelere bile dökemedim. Öyle güzel bir yerdeydim. Keşke Gülsüm ablam da dinliyor olsa. Ama o yaylada dinlemiyor tabii ki. Ama gönlünde bir yerde şimdi böyle bir kelebek uçuyordur. Umarım iyisindir. Ben iyiyim inşallah. Sen de iyisindir. Beni soracak olursan çok şükür ben de iyiyim. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm mal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum.

Zuhal'cim merhaba. Ya neredeyse Bursa'ya da gidiyorduk ha. Merhaba ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin, sarıldım, öpüyorum. Senin ve dinleyen herkesin Mevlid Kandili mübarek olsun. Allah cümlemizin dualarını kabul eylesin. İnşallah. Amin.

0: Erdat da babacığım, yukarıdaki fotoğraflar çok afilli. Bakan gözler kör olmuşsun. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hoş geldin, ben de hoş buldum. Herkese hayırlı kandiller dilerim. Kan tükürsün adını. Sen radyomuzun Viyana FM'in uygulamasını kapatıp açtın mı? Düzeldi mi? Hala ne yazıyor oralarda? Niye gelmedin hafta sonu? Ya babacığım, duyduğuma göre dişlerinle ilgili bir takım işlemlere girişmişsin. Öyle bir haber aldım. Bir de böyle üst üste, ya hani bu annem sonra beni kovar mamar diye düşündüm.
1: Ne kadar çok geldiniz siz böyle.
0: Şakası bir yana, gerçekten seninle alakalı, sağlığınla ilgili bir takım işlemler göreceğinin haberini aldım. Böyle çok da rahatsızlık vermek istemedim. Çok istedim aslında. Ya inşallah bir gün olacak ya. Yani nasipse hiçbir şey durduramaz. Nasip değilse olmayınca ne kadar istersek isteyelim olmuyor. Ama kalplerimiz bir.

Tamer söyleniyordur şimdi. Ya ne olur şu şarkıyı vermesene yayına. Ama ben çok seviyorum, ne yapayım. Esin'cim merhaba. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Cümlemi tamamlamayacağım ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ya çok özel, çok özel bir kadınsın ya. Gerçekten. İnanılmaz özel bir kadınsın. Merhaba ablacığım, güzel bir haftadan herkese selam, sevgiler. Bir hafta evde olmanın mutluluğu içindeyim. Ve tabii ki seninle olacağım. Çok güzel değil mi? Yuppi! Bu arada ben parmak kası yapıyorum. Parmak kası. Parmak kası diye bir şey var. Yani cihazın üstünden parmağımı kaldırmamaya gayret gösteriyorum. İnşallah öyle iyi gitsin. Yuppi! Öpüyorum ve güzel bir yayın geçirmeni diliyorum. Güzel bir yayın olacak, güzel bir yolculuk olacak, inanıyorum. Ve Derya'cığım merhaba, Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Bu güzel gecenin hürmetine Rabbim gönlümüzden geçenleri nasip eylesin. Nasiplerimizi de gönlümüze razı eylesin. Amin. Ne güzel bir dua ya. Dualar ne kadar güzel. Hepsi çok güzel. Amin diyorum.

Raşit. Raşit'cim hoş geldin. Raşit, sana bir soru sormak istiyorum. Reklam neden yapılır? Yani mesela bir yerin reklamını neden yaparız? Ellerim ellerine kavuşuyor. Sonra reklam yaptıranlar neden reklam yaptırırlar?

0: konuşamadım. Suat'cığım merhaba. Nasılsın?
1: Selam abla. Hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum herkese.
0: Teşekkür
1: Herkesin
0: ediyorum.
1: Mevlüt Kandili mübarek olsun.
0: Amin.
1: 3,5
0: inşallah.
1: Hafta sonra ilk iş günüm.
0: 3,5
1: seni
0: hafta.
1: Dinlemeye
0: epey var daha.
1: Buradayım ve seni dinliyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi ki dinliyorsun ve seviliyorsun. Hayırlı kandiller. Sultan, kulakların çınladı mı hafta sonu? Söyle bakayım. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. Senin ve bütün herkesin kandili mübarek olsun. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni, ben de seni kocaman öpüyorum. İyi ki varsın. Fotoğraflar çok güzel yalnız. Acayip güzel.

Gizem Hanım. Efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Sesiniz enerjimiz, neşemiz. Keyfi Kedir'in keyfini yaşayalım. Yaşayalım. Sonuna kadar. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Ben de Isparta'dan gönderiyorum Hollanda'ya. Ve kahve konusunu unutmadım. Çok güldün. Valla ben de bazı şeyleri hiç unutamıyorum. Yani sizlerle geçirdiğim programlarda öyle hareketler var ki bazen zaman zaman geliyor. Hepinizden geliyor. Onları hiç unutamıyorum. Şey düşünüyorum zaman zaman da. Ya bunları not al. Böyle ilerleyen zaman dilimlerinde böyle bir kitap haline getir bütün bu anıları. Unutulmaz olsun. Ne yapalım, seni kaçırmamak için acele edince kahvesiz kahve olmuş, benim de haberim yoktu. Ama bu konuyla ilgili yorum ve açıklamam hazır. Hazırlığımı yaptım. Hadi. Aa, çok merak ettim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bekliyorum. Şimdi şöyle bir derin bir nefes alayım. Ay. Ah. Tatlı babacığım aramızda kalsın, kimse duymasın. Öyle dediler bana. Ben onların yalancısıyım.

Şenolcuğum merhaba. Nasılsın Şenol? Senin de kulakların çınladı mı? Hafta sonu. Merhabalar Özlem Hanım, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum sana. Nazar Ecen Esin için. Yok maşallah, süphanallah. Olmaz bir şey. O benim duygum bir kere. O benim duygum. Ben mi düşünüyorum onu? Yani şöyle iddialı bir cümle kurmuyorum. Dünyanın en özel kadınısın demiyorum mesela. Benim için öyle. Göz var göz. Yok yok. Maşallah. Bu arada herkese hayırlı kandiller diliyorum. Teşekkür ediyorum Şenolcuğum, iyi ki varsın. Ve Gülşadiye. Ah Gülşadiye. Ah. Melih ile aşkı meçhul mü yazıyor? Valla benim bir suçum yok arkadaşlar. Boş verin yazsın ya. Ben mikrofon başındayım. Özlem Ayral'ım ben. Melih değilim. Olsun, Melih'i de anmış olalım. Gerçekten kapatıp tekrar açın. Ne bileyim, uygulamayı silin, yeniden kurun. Bende bir problem yok. Bakayım. Encoder'ıma bakıyorum şu anda. Özlem Ayral köpek eder yazıyor. Bilemeyeceksin gari. Şarkılar susuyorken, şarkılar yazdıran sen. Efendim, hafta sonu gerçekten çok güzeldi. Bir kere her şeyden önce Türel ailesine, Say ailesine, Osman abime, Gülsüm ablama, Kemal hocama, Hamide hocama, daha bir sürü isim var da hepsine çok teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel insanlarla, birbirinden güzel anıların altına hep birlikte Burdur Gölhisar'da hafta sonu imza attık. Gerçekten güzeldi be. Ama şey değil mi? Anıları yaşarken böyle doya doya yaşıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz günler geçmiş. Haydi ben gidiyorum gari. Oluyorsunuz. Biraz tuhaf ya. İnsan insana alıştıktan sonra hep böyle bir arada olmak istiyor falan filan. Canım hoş geldin yayına. Biz birkaç saat önce beraberdik. Evet. Yani dün eve gelmeyi hayal ederken gelemedim. Çok güzel kahvaltı yaptık sabah. Radyoyu açınca, sesini duyunca sağıma soluma baktım. Yanımdasın zannettim. Yine de doyamıyorsam. Evet bak, Ayten'le demiş sorun yok ablam, sende yok, bende bir sorun yok, onun farkındayım Ayten'cim. Evet şimdi devam ediyoruz. Kuşlar bir şey mi yolladı sana? Ne kaçırdım ben? Hafta sonu beni mi konuştunuz? Haberim yok. Ne oldu, ne bitti? Aslında hepinizi konuştuk vallahi arkanızdan. Ay, bir araya gelince bu şey çok fena bir şey, biliyor musunuz? Hepimiz bir arada olsak da konuşsak güzel olur. Ama hep birlikte bir araya gelemediğimiz için Viyana FM'de söz konusu olunca gerçek sahi. Konuşmadığımız isim yok yalnız. Ali hocamı bile konuştuk yani. İbrahim Elden'den bile bahsettik ya. Ya Akif Bey'den de bahsettik. Melih'ten de bahsettik. Programcıların hepsinden bahsettik bir kere. Ya bir şey söyleyeyim mi? En tatlı olan şey, hakikaten kötü cümleler kurmadan konuşabilmek ne kadar güzel bir güzellik ve rahatlık.

Bak, Ispartalan şeyi de konuştuk. Fırtına Mehmet'ten bahsettik. Tamer zaten başrollerdeydi. Yani şimdi ben ne diyorum, neden durmadan başım ağrıyor sürekli? Yok artık. O kadar da değil. Yok artık Şenol.

0: Evet, Ispartalı Ayşe'nin mesajını görüyorum. Aa, şaşırdım. Düğün dernek geziyor ya. Gene bir düğünde falan ya da bir köyde falan mı diye. Özlem Aynal'la keyfe keder zamanı başlamış. Başladı evet. Biz de buradayız kızım Nisa Nur'la. Aa Nisa Nur'cum, hoş geldin. Bak seni hiç anmadık ya. O kadar çok Ayşe'nin köyünden, düğünlerinden, horozlarından konuştuk ki. Nisa Nur, öpüyorum seni. Viyana FM candır, gerisi heyecan demiş. Evet, Ispartalı Ayşe. Ben onu köfte için uyarladım. Köfte candır, gerisi heyecan. Evet, burada bir sesli mesajımız var. Bakayım bakayım Raşit ne demiş. Bugün böyle nefes alırken böyle arada derin bir nefes alma ihtiyacı duyuyorum. Dün acayip uçurumlardan yürüdüm çünkü.
1: Öncelikle merhaba, herkese Mevlid Kandili mübarek olsun. İkincisine, bugün soru cevap günü olmadığı için sorunuzu duymamış kabul ediyorum. Yani sorunuzu yarın sormuş olsaydınız belki o zaman cevap verirdim. Ama bugün sorduğunuz için, bugün de soru cevap olmadığı için cevaplamıyorum. Teşekkür ederim.
0: Ya çok alemsiniz gerçekten.

Evet efendim, geldik programımızın artık ikinci bölümüne. Artık 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık, o samimi mesajlarınızı tabii her programda olduğu gibi bu programda da bekliyorum. Mesajlarınızın devamını da bekliyorum. Elbette bugün günlerden pazartesi ve haftaya başladık. Umuyorum ve diliyorum ki sizin de en az benim kadar güzel bir hafta sonu geçirmişliğiniz vardır. Çünkü gerçekten de insanın değer görüldüğünü bilmesi, ne bileyim yani sevilmesi çok güzel, tamam orası çok ayrı, ama değer vermek ve bunu göstermek bambaşka bir şey. Bu da çok kıymetli bir hediye bence. Özellikle geldiğimiz çağda, içinde bulunduğumuz ortamlarda bunu çok fazla yaşayamıyoruz. Kim kime dumduma dünyasındayız. Hakikaten herkesin bir derdi var, herkesin bir sorunu var. Herkes kendi derdinin, kendi sorununun peşinde. Böyle olmak durumunda oluyor. Ne yazık ki hayatın bizi getirdiği nokta böyle bir nokta. Çok da artık abes gelmiyor bana. Çünkü görüyorum hepimizin türlü türlü mücadelesi var. Hepimizin kendine has üzüntüleri, sıkıntıları, problemleri var. Hepimizin aşması gereken engeller var. Dolayısıyla böylesi bir zamanda gerçekten de bir ortama girdiğinizde birilerinin gözünde bir değer görebiliyorsanız, size verilen değeri görebiliyorsanız, valla bilmiyorum, sevilmenin bile önünde diyebilirim. Evet, sevilmek çok güzel ama onun önünde bile diyebilirim. Evet, hafta sonu Burdur'un Gölhisar ilçesindeydim. Bu zannediyorum 4. gidişim Gölhisar'a. Ve Gölhisar'a bir defa tek başına bir arkadaşımla gittim. Kibira antik kenti için. Onun dışında hep orada sevdiğim insanlar var. Onları görmeye, onları ziyaret etmeye gittim. Ve çok güzel zamanlar geçirdik. Hafta sonu da böyle bir şeydi. Böyle bir zaman dilimiydi. Efendim, Gölhisar'da beni ağırlayan misafirperver dostlarım için diyorum ki iyi ki varlar. İyi ki tanımışım. Her şey için hepinizin huzurunda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi gelelim özel gecelere. Evet, hayatımızda özel geceler vardır. Bazen kendimize has özel günlerimiz ve gecelerimiz vardır. Bir de ilahi nizam içerisinde bize bahşedilmiş özel geceler vardır. İşte o özel geceler için, yani siz değer verirsiniz, vermezsiniz. İşte özel bir şeyler yaparsınız, yapmazsınız. Bu tamamen sizin, hepimizin tercihi. Ama ben hep şuna inanıyorum. Eğer gerçekten bir özel geceden bahsediliyorsa, bir fırsat kapısı aralanmış bizi bekliyor. İşte o fırsat kapısını aralayıp, o fırsat kapısının içerisinden girmeyi başarabilirsek ve bütün o kaosu, sıkıntıları, içimizde biriktirdiklerimizi böyle bir köşeye indirip her şey senden, iyi ki de senden diyebilmeyi başarabilirsek, özel gecelerin bize bir ferahlık, bize bir sükunet, bize bir rahatlık, bize bir yorgunluğumuz alan dinlenme zamanı gibi geleceğine inanıyorum. Kilometrenin birazcık sıfırlanması gibi ya da makinenin resetlenmesi gibi, ne bileyim, yorgunluğumuzun geride kalması gibi düşünüyorum. Bazen şöyle düşünüyorum, bir insanın hayatına ışık olması için elinde illa kandil taşıması falan gerekmiyor. Özellikle kandil gecelerinde hep bu benzetme gelir aklıma, hani kandil gecesi deriz ya. Yani illa o kandili alıp da elinizde böyle sokak sokak dolaşmanız gerekmiyor. Bir gönlü kırmamayı bilmesi yeterli bence. Ne bileyim, bir yetimin başını okşaması, bir düşküne el uzatması, kendisine yapılan kötülüğe rağmen iyilikten vazgeçmemesi yeter mi? Yani o kadar güzel şeyler ki bunlar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'in bize bıraktığı en büyük miras ne biliyor musunuz ki? Biliyorsunuz bence. Hatta benden çok daha iyi biliyorsunuz. Sadece dilimizde taşıdığımız sözler değil, kılığımız, kıyafetimiz değil, oturuşumuz, kalkışımız değil, hayatımıza taşıdığımız güzel ahlak. Bu o kadar önemli ki. Yani ben her şeyin önüne alıyorum güzel ahlak.
bu güzel sıfatı ve ahlakın yan yana geliş şeklini acayip seviyorum. Aklınızın alamayacağı kadar çok seviyorum. Çünkü güzel ahlak bugün, vallahi bilmiyorum da, korumaya alınması gereken, nesli tükenen durumlardan bir tanesi gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ve bugün Mevlüt Kandili, belki bu gece ya da bugün herhangi bir an, ben gökyüzünden çok etkilendiğim için bu örneği sizlere vereceğim. Gökyüzüne bakıp böyle içinizden bir dua geçirmeniz, o duanın içini doldurmanız ve kalbinize bakma gecesidir belki de ya da günüdür. Kalbinize bakmak. En son kalbinize ne zaman baktınız? Yani sadece cerrahlar bakmıyor kalp ameliyatlarında. Ya da işte kalbimi göremem ki ta nerede falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Tabii bu bir benzetme. Kalbinize bakın. Bugün en çok kalbinize bakın. En çok bence. Belki ne bileyim orada şunu görebilirsiniz. Kimi kırdık, kimi haksızlık ettik, kimin gönlünü almayı erteledik ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Sevgili yol arkadaşlarım, iyi bir insan olmayı ne kadar başarabildik? Geldik cepte iyi bir insan. Güzel ahlak, iyi bir insan. Yan yana geldiğinde nasıl bir şey hayal ediyorsunuz bilmiyorum ama ben combo diyorum. Çok güzel bir ikili diyorum. Çünkü kandiller ya da özel geceler ya da özel günler, yalnızca takvimde yanan böyle illa işte herkesin kandilini kutlayabileceğiniz günler falan değil. Ya artık şu kafalar bir değişse, şöyle gerçekten işin özüne bir insek, şöyle biraz derinine dalsak, şu özel geceleri başka türlü şekle getirsek, biraz kendimizle muhabbet etsek, biraz kendimizi masaya yatırsak. Yani mesela lütfen rica ediyorum, yapmıyorsunuz bana ama yapabilirsiniz, içinizden de gelebilir. Kandil mesajları, böyle kopyala yapıştır kandil mesajlarından ben hiç hoşlanmıyorum. Hoşlanan var mı aranızda bilmiyorum ama yine de hala bir gelenek şeklinde devam ediyor bu kadar söylenmesine rağmen. Yani takvimdeki bir gün değil bu özel geceler ya da günler. Bu özel günler insanın kendi içinde yaktığı bir ışık bence. Dilerim bugün, bu gece kalplerimizde öfkenin yerine merhamet, kırgınlığın yerine anlayış, kibrin yerine tevazu, umutsuzluğun yerine umut doğsun. Kibir ve tevazu üzerinde duruyorum. Bu çok önemli. Belki de çok fazla konuşulmayan ama çok fazla yaşadığımız, belki farkına varmadan bizde bile olan kibir ve tevazu üzerinde bugün biraz duracağız ilerleyen dakikalarda. Ve bu gece ettiğimiz dualar sadece kendimiz için değil, birbirimizin yarasına merhem olmak için de olsun, tamam mı? Anlaştık mı? Birbirimizin yaralarına. Hepimizin bir yarası var çünkü. Efendim, değerli yol arkadaşlarım ve tabii ki Viyana FM camiası, radyomuzun kurucusu sevgili Ali Süzen, tüm programcı arkadaşlarım, tüm dinleyenlerim ve yol arkadaşlarım, kandilimiz mübarek olsun. Işığımız önce kendi kalbimizi, sonra dokunduğumuz her kalbi aydınlatsın. Amin.

0: Evet sevgili Ziya bizlerle birlikte merhaba. İstek saati ise eğer eşim Meryem için sizden Tesadüfümsün şarkısını yayınlamanızı rica edebilir miyim? İyi yayınlar demiş sevgili Ziya. Hemen bakıyorum ve hazırlıyorum. Hoş geldiniz. Ve İstanbul'a sevgiler, selamlar. Ardacığım merhaba. İyi yayınlar diliyorum abla. Ben geldim. Üsküdar'dan bildiriyorum. Havalar çok sıcak. Nişantaşı'na gidiyorum. Of of of of. Üsküdar'dan Nişantaşı'na. Allah kolaylık versin. Ardacığım iyi dinlemeler, iyi yolculuklar.
1: İçimde fırtınalar, rüzgarın ola.
0: Bak ne kadar iyi bir insanım ki benim hakkımda dedikodu yapmamışsın Özlem. Vallahi seni de konuştuk Raşit. Herkesi konuştuk. Ama dedikodu değildi biliyor musunuz? Çok güzel cümleler döndü ortalıkta. Bu çok güzeldi. Ben dedikodu olarak değerlendirmiyorum. Dedikodu olsaydı şimdi sizlerle paylaşmazdım zaten. Şimdi sevgili Fırtına Mehmet'ten bir yazı gelmiş. Ona yer vereceğim ama kahvemi alıp gelince... Efendim. Esin demiş ki benim için ne güzel bir hafta sonuydu. Kuzenimin kızı geldi Türkiye'den. Çok mutlu oldum. Yenilendim sanki. Çok güzeldi. Evet o dönen o Luna Park'larda o dönen salıncaklar var ya aman ben onlardan çok korkarım Esin.
1: Ben sana kurban olam.
0: Ve demiş ki kalpte olması gerekenler varsa yapılan her şey değer buluyor. Bu her şey ama her şey için gerekli.
1: İçimde fırtınalar, rüzgarın ola.
0: Evet kesinlikle öyle, kesinlikle. Esin demiş ki Arda ya, vapura bin Arda, of pufur pufur valla. Galiba ulaşımla gidiyor, toplu taşım araçlarıyla gidiyor, öyle geldi bana. Ve radyomuzun kurucusu, aynı zamanda programcılarımızdan Ali Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hayırlı kandiller, iyi yayınlar Özlem Hanım İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Teşekkür ediyorum. O zaman İstanbul'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Abla ben de diyorum kulaklarım niye çınlıyor hafta sonu? Suat. Suat valla gerçekten bakıyorum siz yazdıkça aklıma geliyor. Ne güzelsiniz be. Valla hep güzel kalın tamam mı? Hiç izin vermeyin güzelliğinizin bozulmasına. Evet şu anda dinlediğiniz çalışma. Öncelikle Tamer ve Günay başta olmak üzere. Radyolarının diğer yüzünde bizi dinleyen tüm yol arkadaşlarıma armağan ediyorum. Efendim Esin şu anda metrobüsteymiş. Arda Mecidiyeköy'de inip metroyla Osman Bey'e gidecekmiş. Yani vapur olmaz. Sen Şenol'la git demiş bak. İki güzel eser sonra ben kahvem ve keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. Sevgili Ziya'nın isteğini eğer hazırlayabilirsem hemen bu güzel eserin ardına yerleştireceğim. Ziya'ya da tekrar hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Evet az sonra buralardayım. Radyonuz açık olsun. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla keyfek eder ve tabii ki sizlerle devam ediyor.

Evet, Ziya'dan teşekkürlerini iletmiş. Ben teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Evet, kahvemi aldım ve geldim. Şöyle bir yudum alayım bakayım. Bugünkü ilk kahvem bu arada. Oh, çok güzel be. Oh.

Exato, babacığım. Oh, mis mis, keyiflere bak sen. Valla. Teras mı burası? Benim göremediğim teras mı burası? Yoksa balkon mu? Kah.

0: Evet, Esin ve Şenol çay içiyorlar. Şimdi bunu Esin için alıyorum.
1: Benimle bir şeyler içer misin?
0: Mis. Şenolcuğum, bunu da senin için.
2: Gel zamanı
0: birlikte içinen kahvelerimiz olsun, çaylarımız olsun. Edilen muhabbet.

0: Evet, gelelim Fırtına Mehmet'in mesajına. Ama bir dakika, parmağımı kaldırmadan konuşmam lazım. Dur bir dakika. Evet, şu anda her şey yolunda.
1: Benimle bir şeyler içer misin? Cevabı acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda, aynı hissede.

Evet, şöyle başlamış mesajına. Bunu sizin daha güzel okuyacağınızı düşündüğüm için sesli mesaj gönderemeyeceğim. Sizin o güzel sesinizden dinlemek ve yorumlarınızı duymak çok daha keyifli ve eğlenceli olur diye düşünüyorum.

Özlem Hanım, işten çıkar çıkmaz programınızı açtım arabada. Eve giderken keyfe keder dinliyorum. Kahve saati geldi, kahveler içilmeye başlandı tabii. Ben de eve gelir gelmez hemen kahvemi hazırlayıp fotoğrafını çekerek size gönderdim. Siz de bu kahveye hiç benzemiyor. Çay mı desem, kahve mi desem deyince fotoğrafı büyütüp bir baktım.

fotoğrafı büyütüp bir baktım, gerçekten köpük yok. Kahve desen kahveye, çay desen çaya benzemiyor. Bir an bunu bari çaya çevireyim dedim. Meğer programa yetişeceğim, hiçbir detayı kaçırmayacağım diye öyle acele etmişim ki kahve yapmışım ama kahveyi koymayı unutmuşum. Neyse, önemli olan niyet.

Efendim çok enteresandır. Yani insan birlikte olmak ve birlikte bir şeyler yapabilmek için bazen öyle şeyler yapar ki gerçeğini yapsa bu kadar etkili olmaz. Ama ben o gün hakikaten program esnasında tabii ki mikrofonu kapatıp o kadar çok güldüm ki bugün de şunu düşünüyorum. Ya Mehmet, Fırtına Mehmet, ne kadar güzel bir hadise benim için biliyor musun? Kahve saatine yetişebilmek için, işte o rutinin içinde olabilmek için, aradaki mesafeleri ve ülkeleri en yakın mesafeye, kalp mesafesine getirebilmek için öyle hızlı hareket ediyorsun ki kahve yaptım zannediyorsun ama içine kahve koymayı unutuyorsun. Fotoğrafı çekip gönderiyorsun, içinde daha ne olduğunu bilmiyorsun. Sonra onu çaya çeviriyorsun. Çok güzel değil mi ya? Evet, şimdi şöyle bir şey yapalım. Şöyle şu şarkıyı biraz başa alacağım, azıcık. Bir sözlerini dinler misiniz? Vallahi. Bir dinleyin bakayım sözlerini.

Evet, bir hoşça kal, bir merhaba, bir hoşça kal arasında yaşadığımız şu hayat yolculuğunda gerçekten bazen hep düşünüyorum. Niye bu kadar keşmekeş, niye bu kadar kargaşa, ne gerek var ki? Ne bileyim, çok olan birçok şeye ihtiyacımız yok. Az ve sade olan şeyler aslında hayatımızı güzelleştirecek ama biz çok olmasını istiyoruz. Daha iyi olmasını istiyoruz ve bunun için de durmadan çalışıyoruz, durmadan çalışıyoruz. Sonra, ya sonra, sonrası... Evet, böyle bir durum var. Bugün kibirden konuşacağız. Kibir, ben size kibir deyince acaba aklınıza nasıl bir insan tipi geliyor? Yani şu çok kibirli bir insan diye bir cümle kursam. Bugün 5 kelime vermeyeceğim arkadaşlar. Bugün pazartesi biliyorum, 5 kelime günümüz. Ama inşallah haftaya oynayacağız. Evet, şu insan çok kibirli bir insan desem nasıl bir insan tipi gözünüzde canlanır? Şöyle bir sizden gelen yorumları görmek istiyorum. Merak ediyorum. Çünkü bugün en çok belki de konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Ve Aytencim, sen de benim canımsın. Bu arada Arda'dan bir fotoğraf geldi. O kadar mutlu oldum ki. Pindrings. Bak ne buldum. Hem de en sevdiğim hibiskuslu ve cam şişede. Ben bu cam şişe modüllerini çok seviyorum. Bir de hibiskuslu olanını çok seviyorum. Arda'nın elinde şu anda. Vallahi süper. Metrodasın galiba. Şişesi de cam. Evde su koyup dolaba atacağım. Normal pet şişe kullanıyordum. Bu daha güzel olacak. Kesinlikle. Ben mesela bu şişeleri şey için kullanıyorum Arda. Hani bazen fazladan limon sıkıyoruz ya. Limon sularımı çok güzel muhafaza ediyor. Kapağı da kilitli. Dolayısıyla ne bileyim. Mesela siz yapar mısınız bilmiyorum ama sarımsak döverim, birazcık fazla döverim. Mesela zeytinyağıyla bu Pindrings'in şişelerinde saklamak çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ediyorum. Evet, devam ediyorum sevgili Raşit. Ne içiyorsun öyle? Ben de böyle katılıyorum. Kahve saatine hanımefendi, almaya gidiyorum. Hanımefendiyi almaya gidiyorum. Prenses almaya gidiyor. Elinde vallahi sarı gazoz var galiba. O zaman içiyorum Raşit bir yudum.

Ben de elimde defterim bekliyordum. Esin, 5 kelime yok. Hadi yapalım ya, madem defterin de elinde. Tamam, böyle hemen doğaçlama kelimeleri veriyorum. Birinci kelimemiz, hiç paragraf vermeden, ters. Böyle aklıma ne gelirse söyleyeceğim, ters. İkinci kelimemiz, yol. Üçüncü kelimemiz, kader. Kader. Dördüncü kelimemiz, suçlu. Dördüncü, beşinci kelimemiz de ne olsun? Havalı. Havalı. Vallahi şimdi hepsini böyle doğaçlama sizlerle paylaşayım. Birinci kelimemiz ters. İkinci kelimemiz yol. Üçüncü kelimemiz kader. Dördüncü kelimemiz suçlu. Beşinci kelimemiz havalı. Esin'cim. Vallahi sırf senin için. Madem böyle fotoğrafını da göndermiş. Defteri açmış bekliyor. Ters, yol, kader, suçlu ve havalı. Hadi bakalım başla yazmaya. Senin farkın, şivesi sensin. Evet efendim, şimdi kibirli, o çok kibirli bir insan dediğim zaman aklınıza ne geliyor diye sordum. Şöyle bir baktım, kibir aynı ben. Ne örnek arıyorsun? Erzat babacığım, maazallah. Yok ya, sen misin gerçekten? Hayır tabii ki, kabul etmiyorum. Bu cevabı kabul etmiyorum. Kibirli insan deyince nasıl bir insan aklınızda oluşuyor? Sevgili Ispartalı Ayşe demiş ki, abam köye gidiyorum, yoldayım. Aman ne güzel bir güzergah orası, ne güzel bir güzergah. Güzel mesafelerin olsun Ayşe'cim, öpüyorum seni. Perşembe demiştik hatırlıyorsan, inşallah perşembe günü görüşmeyi hayal ediyorum. Herkese selamlar, hayırlı kandiller. Göksel, ne kadar uzun zamandır yoksun. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çocukluğumun şehri Akşehir'e de sevgiler, selamlar gönderiyorum. Cesurca paylaşılan zamanlarla, yağmurca rüzgarca, aşk özgür bir kavga. He, multivitamin içiyormuş Raşit. Harf hatası yapmışsın ya, ama iyi öyle okumamışsın. Benim yazdığım gibi. Vallahi bilmiyorum, bazen yanlışları gözüm kendiliğinden düzeltiyor. Devam ediyoruz efendim. Beşinci kelimeyi kibir diye bekliyordum. Vay. Biliz o hiç kini yok, sevgisi çok. Metrodaymış sevgili Arda. Ben ilaç içerken suyu pet şişeye koyup dolaba koyuyorum. Normal sürahi de vesaire. Sanki değişik bir kodu, değişik bir tat oluyor. Değişik bir koku, değişik bir tat oluyor. Pet şişeye koyuyordum. O da pet olduğu için uzun kullanamıyordum. Bu arada bu daha sağlıklı, cam olduğundan. Evet, kesinlikle katılıyorum Ardacığım.

Evet efendim, birinci kelimemiz ters, ikinci kelimemiz yol, üçüncü kelimemiz kader, dördüncü kelimemiz suçlu, beşinci kelimemiz havalı.

Serhat hoş geldin. Kibrin Türkçe anlamı nedir? Yani aslında kibir tam olarak bana göre Türkçe ama şöyle aklıma ilk gelenleri söyleyeyim. Burnu büyüklük, üstünlük taslayan, böbürlenen, kendini beğenen, büyüklenen insanlara söylenen bir sıfat gibi ya, kibirli

0: Aynı ben, tam anlattığın gibi. Yok artık Erdatlı babacığım ya. Bak Ferhat ne demiş biliyor musun? Murat Erdatlı'da kibrin K'si yok ki. Ferhat'cığım ne yapayım? Kendisi hepsi bende var diyor. Yani ne yapayım?
1: Her saniye koydum seni ev yerine bir tebessümle.
0: Evet, Fırtına Mehmet der ki kibirli insan selam verirsin selamını almaz. Kendini senden üstün görür. Aslında bilgisi çok olmasa da öyleymiş gibi davranır. Benim gözümde ise kibir insanın bir şeylerden mahrum kalmış halidir. Bakar mısınız? Bakış açısı ne kadar farklı ve ne kadar enteresan. Çok güzeldi. Bayıldım. Bayıldım. Benim gözümde ise kibir insanın bir şeylerden mahrum kalmış halidir. Allah'a şükür benim için renk, kültür, köken hiç fark etmez. İnsan olsun yeter. Geçmişini bilmediğim insan hakkında da yorum yapmam. Çok enteresandı. Fırtına Mehmet, böyle ne diyeceğimi bilemediğim bir mesaj oldu. Teşekkür ediyorum. Şuraya takıldım. Benim gözümde ise kibir insanın bir şeylerden mahrum kalmış halidir. Ne diyorsunuz? Enteresan değil mi? Çok değişik geldi. Bu arada kibirli insandan nefret ederim demiş Ayşe, Ispartalı Ayşe. Neden ki? Niye ki? Niçin Ayşe'cim? Beş kelimeye istinaden. Kader seni ters yola sokabilir, üzülme. Sen suçlu değil, tam tersi havalısın. Vay, bir cümlede beş kelime. Çok iyiydi Arda. Arda çok iyiydi ya. Hadi şu şarkıyı bir dinleyelim.

0: Evet efendim, kibire geçmeden önce kibirin ne olduğu ve nasıl bir şey olduğuna geçmeden önce şöyle bir mesajlarınıza bakıyorum. Arda şu anda dinleyemiyor, randevusuna ulaşmış, nefesine yüreğine sağlık demiş, Allah kolaylık versin. Ama onun öncesinde bir fotoğraf paylaşmış, bak ne buldum demiş sonra. Böyle bir kapı var, bir maket, yani burası bir iş yerinin kapısı mı yoksa bir maket mi bilmiyorum ama kapının üzerinde şöyle bir afiş asılı: dışarıdan stres getirmek yasaktır. Benim paspasımda da yazan yazı bu: dışarıdan stres getirmek yasaktır. Teşekkür ediyorum Arda, kolaylıklar diliyorum. Ve şu sesli mesajımıza dönelim ve şöyle bir durduralım müziğimizi. Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Kibirli ve havalıydım ilk Avrupa'ya gittiğim zaman. Kader utansın, bunların suçluları utansın. Git gel yol oldu, her şey tersine döndü. Ah Avrupa, ah, ah gurbet, ah.
0: Vay, bakar mısınız? Anında sesli mesajla 5 kelimeyi kullanıverdi. Evet, bir fotoğraf geldi Ispartalı Ayşe'den. Çok güzel bir fotoğraf. Bir yaşlı teyzemiz ve yanında bir amcamız var. Komşum olurlar kasabada. Ablam, ben çocukla çocuk olurum. Herkesle her şekil yaşarım. Şalvarla Isparta geziyorum. Ve kulağımda kulaklık. Valla bir şey söyleyeyim mi? Dirmil'e gittik. Dirmil'de sevgili Yusuf hocam sadece benim için erik dalını yazan Curacı Kadir'in oğlunu buldu. Abdullah amcamızı buldu. Bir de erik dalını söyletti. Güzel de bir röportaj yaptık. Yakında videosunu yayınlayacağım. Bir an aklıma o geldi. Oradan şalvar aldım Dirmil'den. Hakikaten ne rahat bir kıyafet şalvar ya. Ne rahat bir kıyafet. Onu dedim ya, nelerle uğraşıyoruz. Şalvarla gezme kadar böyle efil efil, gayet yaza uygun, gayet rahat bir kıyafet. Çok güzel be. Kulağında kulaklık, Ayşe kendi fotoğrafını da paylaşmış. Öpüyorum seni, çok öpüyorum.

Suat demiş ki kibir insanın kendini başkalarından üstün görmesi ve kendi değerini başkalarından üstün tutması. Kibir insanın kendini büyütmesi değil, başkalarını küçültmeden büyük olmayı becermek. Yani iyi bir şey mi demek istiyorsun Suat? Kibirli olmak iyi bir şey mi sence?

Evet efendim, Esin'in mesajına geçmeden önce kibirle ilgili şunu söylemeliyim. Allah'ın çok sevmediği tavırlardan bir tanesidir kibir. Hani bugün de özel bir gün ve gece ya. Özellikle kibir ve tevazu ikisini bir arada sizlerle buluşturmaya son dakikada karar verdim. Kibir, insanın kendisini olduğundan daha üstün görmesi ve bu üstünlüğü başkalarını küçümsemenin gerekçesi haline getirmesi aslında. Ama kibir sadece ben herkesten iyiyim demek falan değil. Böyle bir manası yok. Bazen konuşurken karşısındaki insanı küçümseyen, bazen özür dilemeyi zayıflık zanneden, bazen yanıldığını kabul etmeyen, bazen başkasının başarısından rahatsız olan, bazen de sahip olduklarını sahip olmayanların üzerinde bir üstünlük aracı olarak kullanan insanların özelliği aslında. Ve bence şöyle bir düşündüm programdan önce, çok fazla hazırlanmaya vaktim olmadığı için, hem teknik bir problemim var, şu anda parmağım yine kas yapıyor portun üzerinde. Dolayısıyla şöyle bir düşündüm, kibir insana önce bir yanılsama veriyor. Ben diğerlerinden farklıyım, çok farklıyım. Abi ne farkın var ya, sen de bir insan değil misin? Sonra bu düşünce yavaş yavaş şuna dönüşüyor. Yani siz eğer böyle bir düşünceyle olaya başlıyorsanız, aman diyeyim, orada bir durun. Orada bir düşünün. Ben diğerlerinden daha değerliyim. İşte ben diğerlerinden farklıyımla başlayan ve sonra ben diğerlerinden daha değerliyim, İşte tehlikeli olan nokta tam da burası. Çünkü sevgili yol arkadaşlarım, bir insanın daha bilgili, daha başarılı, efendime söyleyeyim daha zengin veya daha güçlü olması onu başka bir insandan daha değerli bir insan yapmaz. Şöyle düşündüm açıkçası, başarı dediğimiz şey bir özellik, zenginlik bir durum, güzellik bir özellik, makam bir görev, bilgi öğrenilebilir, güç ise değişebilir. Ve bunların hiçbirisi, ama hiçbirisi, yani ne başarı, ne zenginlik, ne güzellik, ne makam, ne bilgi, ne güç, hiçbirisi insanın insanlık değerini belirlemiyor. Kibirli insan çoğu zaman kendisini başkalarıyla kıyaslayarak birazcık büyütmeye çalışıyor. Ben ondan daha iyiyim. Ben ondan daha iyi yapıyorum. Ben bunu ondan daha iyi bilirim. Benim seviyemde değil. Onunla muhatap almıyorum onu. Alma canım. Oysa gerçek özgüvenin buna hiç ihtiyacı yok. Tabii bu benim fikrim. Siz de fikrinizi paylaşabilirsiniz. Özgüven, başkasını küçültmeden kendine güvenebilmek bence. Kibirse kendini büyük hissetmek için başkasını küçük görmeye ihtiyaç duymak. Aradaki fark çok büyük aslında arkadaşlar. Tevazu, gelelim tevazuya. Tevazu ise insanın kendisini değersiz görmesi falan değil. Tam tersine, kendi değerini bilip başkasının değerini azaltarak kendisini büyütmesi falan da değil. Belki de insanı gerçekten büyüten şey tevazu. Yani tevazu çok önemli bir özellik. Bilgili olup bilmiyorum diyebilmek. Başarılı olup kimseyi küçümsememek. Güçlü olup gücünü ezmek için kullanmamak. Adaletli olmak. Haklı olup karşısındakini incitmemek. Ve gerektiğinde yanılmışım diyebilmek.

Vay, Esin'in de şalvarı var. Ama çok rahat valla. Ben bildiğin şey aldım Dirmil'den Esin'cim. Baya köy şalvarı, baya baya. Hatta Gölhisar'da Aydın ve Ceren'le de tanıştım. Böyle güzel bir gece geçirdik. İnşallah radyoyu dinliyordur. Ya çok çok tatlı bir çift gerçekten. İnanılmaz keyifli sohbet ettik. Hatta onları şalvarla falan karşıladım. Kendi kendime şey düşündüm. İlk defa karşılaşıyoruz. Altında şalvar var. Aman dedim ya. Çok güzel, çok doğal. Her şey doğal seyrinde yaşanmalı. Ve benim yazdığım çok şiir olmadı gibi. Ne oldu? Ben bir isim koyamadım. Sen daha ya. Biraz sonra okuyacağım, dur. Onu analiz ederiz Esin'cim.

Demet, merhaba. Selamun aleyküm güzel ablam, ben geldim, hoş geldin. Şükür yine yeniden kavuşturana uzun bir aradan sonra sesini tekrar duymak çok güzel. Seni de görmek çok güzel, çok özlemişim. Öpüyorum ve sarılıyorum sana ablam, ben de sana sarıldım.

Girdiğin her yola kader deme insanoğlu. Terslik de sensin, düzlük de sen. Suçlu arama etrafında, aynaya bak önce. Havalı olma, ayaklarınla toprağa bas. Bas toprağa. Evet, ilk önce sensin. Çok doğru ama bunu kibirlenmeden yap. Egon insanlığın önüne geçmesine izin verme. Verme ki var.

Evet, beş kelimeye istinaden bir de kibiri eklemiş. Çok böyle tadından yenmez bir şey olmuş. Esinden geldi. Kendisi bu şiir mi nedir anlayamadım demiş. Ben bu tür şiirimsi ve ders veren, insanoğluna bir şeyler anlatan yazılara didaktik şiir diyorum. Öğretici şiir ya da öğütleyici şiir. Ne bileyim, aforizma bile denebilir.

Evet, Fırtına Mehmet bir deneme yapmış 5 kelimeye istinaden. Ters yola girdim, havalı havalı gezerken kaderim değişti. Trafik jandarma yakaladı, suçlu buldu, havam da bir anda söndü.

Evet, beş kelimeye istinaden Tamer'den gelen: ters yolumda yürürken kaderimi kendim yazdım. Suçlu arayanlara da havalı bir gülüş bıraktım. Oho, çok iyiydi. Evet, Göksel'den gelen mesaj kibirle alakalı. Kibir, şeytani melekelikten şeytanlığa götüren sevimsiz bir tavır. Uzak olsun hayatımızdan. Uzak olsun. Yapma.

Yol tersine dönse de kader değişmez. Suçlu aramaya gerek yok. Bazen kaybolmak bile insana kendi yoluna çıkarır. Bir daha okuyayım. Suat'tan gelmiş. Yol tersine dönse de kader değişmez. Suçlu aramaya gerek yok. Bazen kaybolmak bile insanı kendi yoluna çıkarır. Çok iyisiniz ya. Esin'le sen tam kibirlisiniz. Ne? Yok artık. Şimdi Gülşadiye gülüyordur. Yok artık. Erdatlı babacım ya. Allah muhafaza. Ay yani bir kere hadi ben kendi adıma şöyle bir düşüneyim. Ama Esin için asla kabul etmiyorum bunu. Olmamışım bir şalvarı olmuş durmuş. Cort diye yırtmış. Bizim burada herkesin var. Ya işte bizim olmadığı için. Bu arada benim de üçüncü şalvarım. Ne haber? Belki de dördüncü ha. Bir gün birazcık daha kilo verebilirsem hep şalvar giyeceğim. Ve kahve fincanları ellerinde. Ürgüp manzarası arkada. Erdat'la ailesi. Hadi. Alıyorum bir yudum. Önce Emine Sultan için. Sonra Erdatlı babam için. Bu kibirle ilgili yazdıklarını kabul etmiyorum. O görmemişlik. Kibir başka bir şey bence. Gülşadiye demiş ki Özlemciğim aydınlar gelirken ben karşıladım şekerden tatlı kızlarına. Hadi Özlem ablanıza merhaba deyin. Dedim yani ben Özlem Ayral oldum yok artık. Yok artık. Ama son dakika hani aşağıda bir fotoğraf çekildik ya. Şerafettin abime de buradan sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Biraz Şerafettin abiden korkuyorum ha. Biraz tırsıyorum ben ondan. Ama çok seviyorum. Hani böyle hem korkarsınız hem çok seversiniz ya. Böyle iki duygu arasındayım. Şerafettin abim konusunda. Aşk anlatılmaz. O fotoğraf ne güzel bir fotoğraf ya.

0: Valla sen de beni özledin demet, ben de seni özledim. Özlemler uçuşuyor ortalıkta. Şalvar benim favori giysimdir. Hem giyinmesini hem dikmesini severim. Diktiği şalvarların fotoğrafını göndermiş. Valla benim şalvarım, Dirmil'den aldığım şalvar çok özel bir şalvar. Tam olarak 3,5 metreden çıkmış, çok büyük bir şalvar.
1: Sensizlik
0: Ve standta, tezgahta sadece iki ya da üç tane varmış. Onu seçmişim ben.
1: ellerin
0: Valla
1: yaralı.
0: senin şalvarlar da çok güzel. Ege şalvarlarım, İç Anadolu'nun şalvarı daha değişik. Öyle mi? Bölgelerin değişik mi şalvarları? Aa, bunu bilmiyordum. Valla değişikmiş bölgelerin şalvarları. Yetiştiririm belki demiş. Beş kelime. Hemen gönderiyorum şöyle. Ters birinci kelimemiz, yol ikinci kelimemiz, kader üçüncü kelimemiz, suçlu dördüncü kelimemiz, havalı beşinci kelimemiz. Evet, didaktik, evet o kelimeyi hatırlıyorum ama ne olduğuna dair bir fikrim yoktu sağ ol ablacığım demiş Esin. Öğretici şiir, yani didaktik, öğretici şiir. Senden de bekliyorum Murat abi gelirken getir bana bir tane daha kibrim çoğalsın. Erdatlı babacığım şalvar istiyor Esin, haberin olsun. Görmemiş inşallah olmuş bizimki. Ay keşke sana da alsaydım Esin ya.

0: Ay, 15 ya da 16 tane şalvarı varmış Demet'in. Neyse, benim de 4 tane herhalde saymam lazım. Yani ya 3 ya 4 tane. Ama diğerleri böyle otantik, böyle çok köyümsü değil. Böyle daha ziyade turistik şalvarlar. Bu tam böyle köy şalvarı, çok güzel oldu. Yani şu anda şalvarım altımda desem ne dersiniz? Valla gelir gelmez giydim gerçekten. Evet Kevser'cim, söz sende. Elaziz'e sevgiler, selamlar. Olur
1: ki Mevzem teyze, hayırlı yayınlar olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi misin? Durumlar nasıl? İyi misin bebeğim?
0: Bebeğim
1: kandilin
0: iyiyim.
1: De mübarek olsun.
0: Bebeğim çok iyiyim. Hayırlı kandillerimiz olsun. İnşallah sen de iyisin. Çok öpüyorum. Ceren ve Aydın'ı çok sevdim. Gülşah'ı ben de çok... Ya Aydın'la Ceren'i zaten çok seviyordum. Ama böyle karşılıklı gelmek, saatlerce sohbet etmek çok güzeldi. Hakikaten hepiniz, ama hepiniz teker teker şöyle söyleyeyim, şahsınıza münhasır güzelsiniz. Hep öyle kalın inşallah. Evet efendim, mesajlarınıza geçeceğiz. Ama şu Metin Şentürk'ü bir dinleyelim.
2: Yaşatırım gelirsen, bulutlarda gezdiririm eğer izin verirsen.
0: Ha bu arada, sevgili Ayten'den Canımsın sticker'ı geleli epey oluyor. Canımsın sticker'ını aldığımıza göre kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Ne yapıyorsunuz? Sadece bir nokta koyuyorsunuz. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programımız devam ediyor. Ayşe'den bir fotoğraf gelmiş, bakacağım. Aa, ayran içiyor. Hadi ben de aldım yudum. Bir yudum. Şalvarının da fotoğrafını göndermiş.

Evet, tevazu konusuna geçmeden önce kimlerin bak şimdi konuşamadım. Kimlerin radyosu açık görebilir miyim demiştim. Öncelikle Emine Sultan'dan bir fotoğraf geldi. Yok artık. Gülşah diye şimdi çok gülüyordur. Ya bu yok artık, artık benim tescilli cümlem. Bu yok artığı duyduğunuz zaman Özlem Ayral gelecek aklınızda. Yok artık. Yok artık. Size bir şey söyleyeceğim. Erdatlı babam şalvarı giydi. Bu arada erkek şalvarı falan değil ha. Bildiğimiz işte Ürgüp'ün şalvarını giydi. Giyerken bir fotoğraf çekilmiş. Giydikten sonra tam yok artık ya. Ya kahkaha atacağım, atamıyorum. Yani şimdi mikrofon başındayım. Ya şu mikrofonu kapatıp bir kahkaha atmam lazım. Bir dakika.

çok alemsiniz ya. Gerçekten çok alemsiniz. Yakışmış babacığım. Bundan sonra yani Kapadokya sokaklarında, Kapadokya'nın bütün yerlerinde, yeraltı şehirleri dahil, oralarda bu şalvarla gezersen şayet fenomen olma ihtimalin çok yüksek. Ve sen gittin usta banyo mobilyalarımızı taktı, çok güzel olmuş. Ben fotoğrafını gördüm, çok güzel olacağı belliydi zaten. Bana bir fotoğraf atar mısın, bir göreyim bakayım nasıl oldu. Hadi Gülşadiye, ustalarımızın sana selamı var demiş. O zaman o güzel ustalara buradan diyorum ki valla şahane iş çıkardığınızı tahmin ediyorum. Çünkü zaten bir ön fotoğraf, ön izleme yaptık biz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Evet, Gölhisar'a da sevgiler, selamlar göndermiş olalım. Esin'den radyosunun açık olduğuna dair kalp stikerini aldım, sol yanıma yasladım. Demetciğim sana diyor ki Esin, artık bize de dikersin birer tane. Ellerinden keyifli olur giymesi. Valla Demet, bilmiyorum da keşke paylaşmasaydın mı diyorum acaba. Evet, İngiltere'den dinleyen sevgili Cevat'ın radyosu açık. Konya Akşehir'den bizi dinleyen, uzun bir aradan sonra dinleyen sevgili Göksel'in radyosu açık. Göksel, seni gördüğüme de çok mutlu oldum. Sevgili Suat'ın radyosu açık. Ben ve Kibir yan yana bile gelemez. Gelmesin zaten. Gelmesin Suat'cığım. Yani hiçbirinizle gelmesin. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Demet demiş ki özel. Ha tamam. Atacağım şalvarımın fotoğrafını. Tamam. Giyip de atacağım ama. Giyip de atacağım diyorum üstümde. Yani giyip derken yayından sonra atabilirim. Hangi yöreye ait? Dirmil. Yani Gölhisar. Yani Burdur. Burdur. Yani biz neredeyiz? İç Akdeniz diyeceğim. Vallahi bölge olarak Akdeniz. Burdur yöresine ait. İç Anadolu'nun orijinal şalvarı bayağı geniş kumaştan. Bu da çok büyük bir kumaştan dikilmiş. Hanımefendi şey dedi, yani diken kadın 3,5 metre dedi. Ben onun yalancısıyım. Devam ediyorum efendim. Var mı? Kimin radyosu açık? Bir nokta istedim. Noktalarınızı alabilir miyim? Kibirle yürüyen gölgesine yenilir. Tahtını yüksek sanır. Gönülleri devrilir. Bir gün aynaya bakar. Kendini bulamaz. Çünkü kibir büyüdükçe insan küçülür biraz. Çok tehlikeli. Çok doğruydu Tamer. Kibirle yürüyen gölgesine yenilir. Tahtını yüksek sanır, gönülleri devrilir. Bir gün aynaya bakar, kendini bulamaz. Çünkü kibir büyüdükçe insan küçülür biraz. Evet, Demet'in yeni mesleği şalvar dikici. Ablam dikerim hiç sorun değil ama kumaşını kendileri getirirse. Valla ben işte Viyana'da olsaydım istediğin kumaş olsun derdim. Esin'cim kumaş istiyor.

Evet, tevazu kelimesi birçoğunuza yabancı gelebilir. Alçak gönüllü dersem herhalde anlarsınız. Kibir ve tevazu birbirine zıt. Birisi olmazsa çok iyi, birisi olursa şahane diyebileceğimiz iki tavır. Şimdi tevazu insanın kendisinin ne olduğundan büyük ne de küçük görmesi. Tabii bu benim fikrim, kendini olduğu gibi görebilmesi. Bir insan başarılı olabilir, çok şey biliyor olabilir, efendim dünyanın en güzeli, en yakışıklısı olabilir, efendim zengin olabilir, güçlü bir makamda olabilir. Tevazu bunların hiçbirini reddetmez. Ama şunu hatırlatır: bunlara sahip olmam beni başka bir insandan daha değerli yapmaz. İşte bence tevazu tam burada başlıyor. Tevazu sahibi insan bildiği kadar bilmediğinin de farkındadır. Bilmiyorum diyebilir. Bu yüzden gerektiğinde bilmiyorum demek hoş bir durum. Bilmediğiniz konularda, bilgi sahibi olmadığınız konularda rahatlıkla bilmiyorum diyebilirsiniz. Tevazunun olmazsa olmazı. Yanıldığında yanılmışım diyebilen insan da tevazu sahibidir. Başkasının fikrini dinlerken, efendime söyleyeyim, kendi fikrini kaybetmekten korkmaz mesela. Karşıt fikirleri çok sakin dinler. Kendi fikrine de eğer doğru olduğuna inanıyorsa sahiptir. Çünkü tevazu sahibi olan insanın yine bence amacı her tartışmayı kazanmak değil, her tartışmanın kahramanı olmak değil, gerçeğe biraz daha yaklaşmaktır. Evet, son zamanlarda belki de sosyal medyanın etkisiyle entelektüel dediğimiz kelime biraz yolunu şaşırdı. Yani biraz yolunu kaybetti. Entelektüel insanlara baktığınız zaman onların kibirle birlikte hareket ettiğinde çok net hissedebilirsiniz ama asıl entelektüellik öyle bir şey değildi aslında. Efendim, araştırmalarda özellikle entelektüel tevazunun kişinin kendi bilgilerinin ve inançlarının yanılabilir olduğunu kabul etmesiyle, yani nasıl anlatayım, ispatlara ve farklı görüşlere açık olmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Bakın, bugün özel bir gün. Hani özel günlerde diyoruz ya, bir değişim, bir dönüşüm yaşayalım. Birazcık farkına varalım. Farkındalık önemli. Belki bugüne kadar farkına varmadık ama bugün özel bir gündeyiz ve bunun farkı

bir konu hakkında sizin o güne kadar hiç öyle düşünmediğiniz bir konuda bir şey anlatıyorsa ve görüşleri son derece farklıysa, lütfen bu yeni fikirlere açık olun. Tevazu bunu gerektiriyor çünkü. Ve tevazu ile ilgili yine bir cümle kurmak istiyorum. Aynı zamanda başkasının ışığından rahatsız olmamak. Bir başkası senden, sizden daha başarılı olduğunda ben neden değilim diye böyle varyansın etmektense onun başarısından acaba ne öğrenebilirim diyebilmek. Bakın, kibir sürekli bir kıyaslama halidir. Kim daha büyük, kim daha güzel, kim daha zengin, kim daha becerikli? Ya bunu bırakın bir kenara. Tevazu başka bir şey. Tevazuysa başka bir soru soruyor. Ben bugün ne öğrenebilirim? Unutmak istiyorum. Ve hani tevazu belki aklınızda böyle sessiz kalmak falan gibi gelebilir ama öyle bir şey değil. Gerektiğinde konuşmak, haksızlığa karşı dimdik ayakta durmak, kendini savunmak ve başarısının farkına varmak.

Bir yanım gitmek ister, bir yanım hep aynı yerde kalır. Yol uzar, kader susar, gurbet içime işler. Özlem büyüdükçe insanın kalbi de sessizleşir. Bazen ters olmak değil, kırılmamak için güçlü durmaktır. Bazen suçlu aramak değil, kaderi kabullenmektir. Bazen de biraz bencillik değil, kendine sahip çıkmaktır. Çünkü gurbet, uzaklık değil sadece. Gurbet, özlediğin her şeyin

büyük aşk. Ayşe çok güzeldi be. Vallahi. Özellikle son final Ispartalı Ayşe Cim, Ayşecim beni bitirdi. Gurbet, özlediğin her şeyin kalbinin bir köşesinde yaşamaya devam etmesidir. Veysel, hoş geldin.

0: Biraz para, biraz makam, biraz bilgi, biraz güzellik, biraz güç. Sonra fark etmeden kendisine bir yükseklik inşa eden bir tavır. Ve o yükseklikten insanlara bakmaya başladığında en büyük yanılgıya düşmek.
1: Belki de vardır.
0: Kendisini yükselttiğini sanırken aslında gönlünün mesafesini büyüten insanlar.
2: Şakir, onu sevmedim ki. Çünkü biliyorum, o da bilmiyor.
0: Kibir birazcık da böyle bir şey. Değerli yol arkadaşlarım. Oysa hayatın bize verdiği hiçbir şey, ama hiçbir şey, biliyoruz ki artık şunun çok iyi farkındayız ki, belki de ta çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir şeydi. Bize verilen hiçbir şey sonsuza kadar bizimle değil. Bugün alkışlanan yarın unutulabilir ki bunun örneklerini çok fazla yaşıyoruz. Bugün güçlü olan yarın desteğe ihtiyaç duyabilir. Bugün öğreten yarın öğrenecek bir kapının önünde bekleyebilir. İşte tevazu tam burada başlıyor. İnsan sahip olduklarının kendisine ait birkaç değil, hayatının yani kendinize ait, bu bana ait dediğiniz şeylere bir bakın. Onların hiçbirisi, aslında onların hiçbirine sahip değilsiniz. Ve bu nasıl anlatılır bilemiyorum ama bunlar sizin tacınız değil. Hayatınızın ya da şöyle söyleyeyim, daha doğru olsun, hayatın size bıraktığı geçici bir emanet. Allah'ın bir emaneti. İşte tam bunu anladığınızda her şey değişiyor. Ve belki gerçek büyüklük dediğimiz şey şu: bir insanın sizden daha azına sahip olduğunu gördüğünüzde ona yukarıdan bakmamak. Sizden daha çok şey bildiğinde onu kıskanmamak. Size hizmet eden birine size hizmet ettiği için değer vermemek. Ve sizden hiçbir şey beklemeyen birine bile aynı saygıyla davranabilmek. Çünkü insanın karakteri kendisine faydası dokunanlara nasıl davrandığında değil. Yani sadece size faydası dokunanlara davranış şeklinizden öte, nasıl anlatacağımı bilemediğim bir cümle kurmam lazım. Kendisine hiçbir faydası olmayanlara nasıl davrandığında ortaya çıkıyor. Yani menfaatsiz, yani hiçbir şey beklemeden. Kibir bana kim yetişebilir diye sorar, tevazuysa ben kimin elinden tutabilirim diye sorar. Biri insanları basamak yapar, yani kibir, diğeri insanlara basamak olur. Ve belki de hayatın en ilginç ironisi şudur: İnsan ne kadar yükselirse yükselsin, sonunda yine toprağa döner, dönmez mi? O halde mesele ne kadar yükseğe çıktığımız değil. Yükseğe çıktığımızda insanlığımızı yanımıza alıp almadığımız. Evet, bu gece Mevlüt gecesi, Mevlüt Kandili gecesi. Belki bu gece ya da şu dakikalardan sonra, ben programın en başında gökyüzüne bakmaktan bahsetmiştim. Çünkü gökyüzü beni çok fazlasıyla etkiliyor. Gökyüzüne bakıp yalnızca kendimiz için dilekte bulunmak yerine kalbimize de bir soru soralım, ne dersiniz? Ben bana verilenlerle kimi küçülttüm? Kimi incittim? Kimin gönlünü kendi gururuma feda ettim? Ve sonra bir adım daha atalım bugün isterseniz.
3: Bu gözler yalan söylemez.
0: Bizi büyüttüğünü sandığımız şeyleri değil, bizi insan yapan şeyleri çoğaltalım. Bir gönül alalım, bir özür dileyelim, bir kırgınlığı bitirelim, bir ihtiyaç sahibinin yanında olalım ve kimsenin, ama kimsenin görmeyeceği bir iyiliği sadece ve sadece iyilik olduğu için yapalım. Ne dersiniz? Çünkü belki de bu özel günlerin ve gecelerin gerçek anlamı da bu. Dışarıdaki karanlığı değil, insanın içindeki karanlığı aydınlatmak. Evet, bu gece kandilimiz yalnızca evlerimizde değil, karakterimizde de yansısın. Ama ben bunu bütün özel gecelerde ve günlerde hep söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Kibir biraz daha sussun, tevazu biraz daha konuşsun, merhamet biraz daha çoğalsın ve biz bu geceden yalnızca kandilimiz mübarek olsun diyerek değil, kalbim biraz daha iyi bir insan olmaya niyet etti diyerek çıkalım inşallah.
3: Bu aşk bitmez, bu aşk bitmez, ömür biter.
0: Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Rabbim gönlümüzü büyütürken egomuzu küçültsün. Bize verilen her nimetin bizi başkalarından üstün değil, başkalarına karşı daha sorumlu kıldığını hatırlatsın inşallah. Amin.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın.
3: Evet, Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum programımıza destek oldukları için. Sponsor oldukları için, programımızı ve radyomuzu destekledikleri için. Evet, bir video geldi Veysel'den. Veysel ya, bir şey söyleyeceğim sana. Çok güzel bir video bu arada. Artık beni çözdünüz, gerçekten çözdünüz. Veysel şu anda seyir halinde. Muhtemelen videoyu çekti ve yoluna devam ediyor. Bu videoyu bana gönderdiği videoyu çekebilmek için yolun sağına çekmiş aracını. Senin için yolun ortasında, pardon, sağ bile değil, ortasında durmuş ve videoyu yapmak için. İnsanın içi gerçekten açılıyor yeşili gördükçe. Ya hiç sorma. Dün pazar yayladaydım. Gölhisar'ın yaylasındaydım. Kendimi kaybettim ya, kendimi kaybettim. İçimden başka bir Özlem Ayral çıktı. Hatta Yusuf'un Zeynep'i yanımdaydı. Gülsüm abla yanımdaydı. Zeynep dedi ki, hiç tanıyamıyorum şu anda seni. Daha dur dedim ya. Sen çok şaşırırsın. Ben yeşilin, doğanın hastasıyım ya. Teşekkür ediyorum. Bana da çok iyi geldi. Kandilin mübarek olsun abla. Allah'ım seni bizden ayırmasın inşallah. Amin. Ayrılmayalım hiç bence de. Teşekkür ederim video için. Ve bak şimdi tüylerim diken diken oldu. Çok duygulandım ya. Bu ara böyle çok duygusalım. Bir an böyle ağlayabilirim diyorum ya. Ama çok güzel değil mi? Teşekkür ederim. Kalbimde yeriniz çok başka. Bu gece hepiniz dualarımda olacaksınız. İnşallah. Ve güzel program için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle hoşça kal demiş. Sevgili Fırtına Mehmet, teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Mehmet. Ve sarıl bana. Esin'cim, ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu arada Esin, eline kumaş geçerse Demet'in kapısında. Tamam, Demet diker. Kesinlikle diker. Eminim. Amin inşallah ablacığım. Teşekkürler, yarına görüşmek üzere nasip olursa. Çok öpüyorum sevgiyle. Hoşça kal demiş. Ben de seni çok öpüyorum. Ve şey diyorum. Yarın soru cevap günümüz. Yarın günlerden salı. Soru cevap oynayacağız inşallah. Ben de sabırsızlıkla yarını bekliyorum. Şimdi şöyle bir... Aa, Demet'ten yazı gelmiş. Vay. Tamam, okuruz. Böyledir işte insanoğlu. Havalı havalı hayat sürerken kibre kapılır, böbürlenir, her şeyi kendinden bilir. Ters giden bütün işlerini de kadere bağlar. Nankördür işte insanoğlu. Yolunda gitmeyen her şeyde. Suçu kendisinde değil de başkasında arar. Kadere yükler suçu. Her şeyin bir edebi, adabı vardır, unutur bazen insanoğlu. Gül koklamanın bile bir adabı vardır. Sen güle eğilirsin, gülü kendine çekmezsin. Kadere az bahane bul ey insanoğlu. Rüzgar eken fırtına biçer, kadere az bahane bul ey insanoğlu.
4: Bir saydın avucuma güllerini.
1: Buğday ektin de arpa mı biçtin? Kibre kapılma ey insanoğlu. İnsanı bitiren yine kendi kibridir. Tıpkı bir tane kibritin koca bir ormanı yaktığı gibi. İnsanı yakan da yine kendi kibridir. Ey, ey insanoğlu. Çok iyiydi. Demetciğim ya, kelamına bereket, çok özlemişim. Abla çok hızlı yazdım, zaman kısaydı. Kusurum varsa affola, umarım olmuştur. Olmaz mı ya? Ne kusuruymuş? Hayır, yok öyle bir şey. Evet, bir dakika içinde programdan çıkmış olmam lazım. Hatta şu anda çıkmış olmam lazım.
3: Ayşe'cim çok öpüyorum seni. Perşembe inşallah seninle de görüşmeyi hayal ediyorum. Efendim ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran. Sponsorlarım 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e ve Pindrinks'e, %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e kocaman kocaman teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın yine yeniden bu güzel frekansta, bu güzel kavşakta görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Güzel bir akşam ve şahane bir sabah diliyorum.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine. Yani...

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

işten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Viyana FM. Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz seninle.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
3: Her zaman
2: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
3: yayındayız.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
3: en iyi, en duygusal,
2: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız App Store ve Play Store'da. Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz.

İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Günün sorusunu birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde güzel bir çalışmayla programın startını verelim istiyorum. Ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Ayaz Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Neyine vuruldun diyelim, kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sesimde hala bir problem var. Onun farkındayım. Ve çözümü için uğraşıyorum ama biraz beklemek lazım. Biraz zaman alacak bir durum. Çünkü elimde olmayan bir takım sebeplerden kaynaklanıyor ki bunun için aslında hafta sonu da çok uğraştım. İnşallah çözmüş olacağız birkaç program içerisinde. Çünkü gerçekten hassas olduğum bir konu. O birkaç program boyunca elimden geldiğince az konuşmaya gayret edeceğim. Çünkü karşıyı bilmem ama sesim beni gerçekten rahatsız ediyor. Evet, günün sorusunu paylaşalım. Kaygı her zaman kötü bir duygu mudur? Neden? Kaygı her zaman kötü bir duygu mudur? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Haydi bakalım, Baran Mengüç gelsin, kıyamam diyelim, ardından buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen cevaplardan birkaç tanesine bakmak istiyorum. Saygı her zaman kötü bir duygu değildir. Bazen insanın hayata bakışını değiştirir. Olumlu sandığımız şeyler olumsuz, olumsuz sandığımız şeyler olumlu gelebilir ve farkına varmadan hayatımızı şekillendirmiş olabiliriz demiş. Sevgili Dinçer, eyvallah, teşekkür ederim. Değil mi? Bazen neyin ne olduğunu bilemeyebiliyoruz abi. Bunu kabul etmek lazım. Zaten her şeyin başı kabul etmek. Gerisi sonradan geliyor. Yalnız şöyle bir şey var. Yani hayatında negatif giden bir şey var ve sen diyorsun ki işte ben bunu kabullendim. Benim artık yaşam şeklim bu deyip pes ediyorsun garip bir şekilde.

İşte sorun tam olarak burada başlıyor. Esas pes etmemek lazım. Ama ne kadar mümkün oluyor, orası her zaman tartışılır. Pes etmek hayata bir şekil verme biçimi değildir bence. Kaygıdan kaçıştır. Kaygı da her zaman kötü bir durum değildir. Cankan, bana bunu yapma diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Bu arada az daha aklımdan çıkıyordu ama sağ olsun dinleyenlerimiz unutturmadı. Herkese hayırlı kandiller dilemiş olalım. Ben de inşallah şu ses sorunundan kurtulayım artık.

Yani şu haftayı da atlatayım. Baktım yine olmuyor. Hafta sonu bir bu kadar daha uğraşacağım. Gerekirse bir şeyleri çözmem lazım çünkü.

Sevgili Gül Hanım, Gül Kurdoğlu bizlere ulaştı. Hayırlı akşamlar Melih, Mevlüt Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim bu güzel gecede tüm dualarımızı kabul etsin. Sorunun cevabı sevdiğimiz kişiler için kaygılanmak güzel ama tabii aşırıya kaçmamak lazım. Sevgiler, selamlar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değil mi? Kaygının bir de aşırılık durumu var. Ve son derece can sıkan bir durum. Efendim söylediğim gibi bu akşam da yine az konuşup bol bol şarkı dinlediğimiz bir akşam olacak. Deniz Çakır, anladım ben seni diyelim. Ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu arada şiir okumayı unutmadım. Şu küçük ama etkili sorunları atlatana dek, yani inşallah maksimum önümüzdeki haftaya kadar şiir okumayacağım çünkü o tarz durumlarda bu konulardaki hassasiyetim beni ekstra bir dürtüyor. O yüzden bir süre böyle. Hem ona bir zihin tazelemesi yapmış oluruz. Belki ortaya daha güzel şeyler çıkar. Arada böyle bir şeyler için inzivaya çekilmek, düşünmek, taşınmak en iyisidir. Ki zaman zaman herkes de bunu yapar zaten. İşte benim için de sanki öyle bir dönemin geldiğini hissetmekteyim. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim keyifli, huzurlu, mutlu, su gibi, nazarsız yayınlar dilerim. Soruna cevabım, bence kaygı her zaman kötü bir duygu değil. Bazen bizi bir şeye hazırlayan, dikkat et bu durum senin için önemli diyen küçük bir uyarı gibi, ama kaygı sürekli bizimle olup nefes almamızı, yaşamdan keyif almamızı engelliyorsa gerçekten yorucu ve zorlayıcı bir hale gelebiliyor sevgilerimle. Bugünkü ikinci şiire talibim demiş ki bugün ilk şiir bile yok maalesef. Bu ara biraz böyle. Asena İrmikçi bizlerle birlikte olacak. Bir ateşe attın beni diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talyaşıtrasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Damar, damar üstüne.
2: Aşkım.
1: Alem, damar dinlesin.
2: Aşkım için.

0: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
0: Devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. İlhan tek kulaklarımızdaydı. Maşallah dedik. Bu ara programın da buna ihtiyacı var. Kendi kendimize de maşallah demiş olalım. Ama çözeceğim. Yani iş, inadımın en sevdiğim yönü budur. Bir işin peşine düşünce kolay kolay bırakmam. Bazen sinirim bozulur belki ama bırakmam, çözerim. Çözemezsem çözebileni bulurum. Bir şekilde hallederim. Sadece biraz zaman ve çelik gibi bir sinir gerektiriyor. Zannediyorum ben ikinci kısımda biraz zorlanıyorum ama geçecek. Sevgili Batu, İyi yayınlar abi demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Vahidin Bey bizlere kulak veriyor. Uzun zaman sonra sendeyiz kral. İyi yayınlar. Nazarlık olsun, takılma demiş. Değil mi? Vallahi öyle. Arada böyle şeyler şart. O da bizim işin cilvesi. Hani her iş için denir ya, bizim işin cilvesi de şu, bizim için zorluğu da şu diye. Bizim işin de cilvesi bu. Hani bakıldığında oturduğun yerden bir şey yapıyorsun, İki konuşuyorsun falan gibi gözüküyor ama işte gel de uğraş. Uzaktan her iş kolay da insan işin içine girince şeyi fark ediyor. Hani laf lafı açtığında, yeri geldiğinde diyoruz ya, kolay iş yok, kolay ekmek yok diye. Onun ne kadar doğru olduğunu insan görüyor. Efendim Ayşe Mine bizlerle birlikte olacak. Yaktım çıranı diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sorunun bizdeki cevabına gelecek olursak, ki aslında sizlere yaptığım yorumlarla cevaplamış kadar oldum ama yine de illaki bir cevap gerekirse

kaygı aslında senin ne kadar takıntı sahibi olduğuna göre iyi mi kötü mü olduğu değişen bir duygu. Eğer sen çok takıntılıysan benim gibi, ben obsesif bir insanım. Taktım mı takıyorum abi, ona yapacak bir şey yok. Yani en azından uzun süredir ben bir çözüm bulamadım. Dolayısıyla kaygı benim için kötü bir durum ama aslında gayet insani bir durum kaygılanmak. Tabii her zaman olay nereye geliyor? Her zaman söylediğim gibi çizgi her şeydir. Dengeyi şaşırmazsan, kendini kaybetmezsen hiçbir şeyde hiçbir sorun yoktur aslında. Sevgili Murat abimiz bizlere kulak veriyor. Hayırlı akşamları yayınlar kardeşim. Herkese selamlar, saygılar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin abi. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Sinem İnci gelsin bizlerle birlikte olsun. Bir sevenim olur elbet diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Kaygı her zaman kötü bir durum mudur diye sorduk. Tabi nedeniyle birlikte her şeyin bir nedeni var. Buna inanıyoruz çünkü. Dolayısıyla neden kısmı bence sorunun kendisinden daha önemli. Efendim, Uğur Bulut bizlerle birlikte olacak. Beni ağlatmaya kimin hakkı var diyelim ardından. Baba Müslüm gelsin iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, neredeyse yarım saatimiz kaldı. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Ki aslında ufak da olsa problem yaşandığında benim için o gecenin sonu gerçekten yavaş yavaş oluyor. Ama sağlık olsun, en azından buradayız, sesimizi duyurabiliyoruz bir şekilde. Gerisi çok da önemli değil, hallolur şeyler. Sevgili Nedim Bey, Nedim Soylu şu anda bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zeynep Hanım bizleri dinlemekte. Yine bütün neşesiyle güzel bir fotoğraf göndermiş ve demiş ki, İyi akşamlar Melih, uzun zaman oldu mesaj atamadım, iş saatlerim değişti. Şimdi çıkıp evime gideceğim inşallah demiş. Bayağı geç olmuş ya. Allah kolaylık versin. Gerçekten zor. Gece saatlerinde çalışmak bence daha zor. Çünkü ben şeye inanıyorum. Ne kadar uykunu almış olursan ol, gece saatlerinde çalışıyorsan, gece saatlerinde herhangi bir şey yapman gerekiyorsa, o uyku hormonu kendini salgılıyor abi. Gece uykusu ayrı derler ya. O gerçekten doğru bir tespit.

keşke durum böyle olmasa ama günümüzde maddiyat her şey abi, yapacak bir şey yok. Bence hayatın her yerinde maddiyat bir şekilde her şeydi ama sanki bu kadar bariz değildi geçmişe bakıldığında. Umarım bir şeyler düzelir. Cengiz Kurtoğlu gelsin. Hala 20'sinde diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Saatlerimiz 22.41 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz dedik. Sırada çok güzel bir çalışma var. Ama öncesinde bir gelen cevaplara dönmek istiyorum. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaşmış. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Keyifli bir akşam olması dileğiyle demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sorumuza cevap olarak kaygı tabii ki de zaman zaman kötü bir duygudur ama kesinlikle her zaman değil. Bazen de kaygıyı kendinden, kendi kendine uzaklaştırman gerekir diye söylemiş. Değil mi? Bazen de kaygıyı kendi kendine uzaklaştırman gerekir. Çünkü hayatın bir düzeni var baba. Ve bu düzen kesinlikle büyük bir kısmıyla senin elinde değil. Yani her şey olacağına varıyor. Su akıp yolunu buluyor artık. Siz ne derseniz. Dolayısıyla çok da kafaya takmamak gerekiyor. Her ne kadar mümkün değilmiş gibi gözükse de aslında bu mümkün. Sadece şeyi yıkmak lazım. Toplumda bir şeyleri böyle kafaya takmadan yaşayabilen insana karşı negatif bir durum var ya, diyoruz ya. Ya ne kadar kaygısız, ne kadar gayesiz vesaire diye. Bunu kafaya çok takıyoruz abi. İşte ne yaşıyorsak da bundan dolayı yaşıyoruz. Kimse o kadar da kaygısız, gayesiz değildir. Yani en azından herkes değildir, öyle söyleyeyim. Çünkü biz bizden iyi birini gördük mü mutlaka işi oraya yoruyoruz garip bir şekilde.

Ama bazı insanlar sadece acısını saklamayı başarır abi. Bunu da takdir etmek düşer. Hatta belki nasıl yaptığı hakkında fikir alıp ondan feyiz almak düşer. Ötesi bence kibirdir. Efendim, Ferdi Baba bizlerle birlikte olacak. Saçlarını savur da gel diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, Ferdi Baba bizlerle birlikteydi. Sırada yine güzel bir çalışma var. Vedadan önceki son çalışmamız olacak. Sürpriz de bir çalışma olacak. Bu güzel çalışmayı sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmek istiyorum. Çünkü ben bu ses sorunlarıyla uğraşırken arka planda bana çok yardımı oldu. Bir süredir yayınlamadığı eserlerden bir tanesi bizlerle birlikte olacak. Küfe diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Hadi hadi. Evet, biz ayrılan sürenin bu akşamlık sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde ben Deniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola, ki illaki etmişizdir. Dubai için güzel bir eser gönderiyoruz. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Güzel bir mezdeki yapalım ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Hey!

0: Viyana FM. Bilirsin beni işte. Anlatırdım kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk dendimi. Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul.
2: Gönülden gönüle
1: damar şarkılarla
2: Melih ile
1: aşkı meçhul sona erdi.
0: Aşkı meçhul. Damar üstüne.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sana...

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış